Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

İşte böyle sevgilim, bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

0: En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, yağmurlu bir Viyana sabahında diyelim artık, çiselemiş gece. Yaklaşık olarak sıcaklığın 20 derece olduğu bir Viyana'dan herkese sevgiler, selamlar olsun.

Bugün sizden önce yerimi aldım. Zaten her gün alıyorum ama sizlerden önce yayına da girdim. Beklemeye başladım. Bakalım dedim kimlerin mesajları gelecek. WhatsApp kıpır kıpır hareketli. Süpersiniz. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Ve birbirinden güzel indirimler devam ediyor Mega Süpermarket'te hafta boyunca. Adsetzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28 ana dilinizde sağlık hizmeti. Bowl Kebap Pandorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmet veriyor. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme çözüm ortağınız. Gürbey Çorbacısı 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numara. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Hem 10. Viyana'da hem de 11. Viyana'da 2 şubesiyle hizmet vermekte. Ve birbirinden güzel hangi botlar kampanyalar devam ediyor, bu hafta da var. Yaza özel indirimler. Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor Roto Home ve Roto Möbel'de.

Henüz evden çıkmadıysanız gün boyu yağmurlu olacak. Aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Ona göre tedbirinizi alın. Hava güzel, hava sıcak. En azından bir şemsiye bulundurun çantanızda. Gün boyu en yüksek sıcaklık 30 derece olarak bekleniyor. Bilginiz olsun.

Nihal Hanım günaydınlar. Mesafeler olsa da aramızda kalbim hep sizinle. Günaydınlar sevgili Viyana FM ailem diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Alamanya, Stuttgart sevgiler selamlar olsun.

Cansu günaydınlar. Ali abi hayırlı sabahlar diliyorum. Tüm Viyana FM bayanları için bir şarkı istiyorum diyor. Çalışanlara da kolaylıklar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Cansu hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Mahmut günaydınlar kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyor herkese. Her sabah olduğu gibi bu sabah da Mahmut güne Pindrinks'le başlıyor. Pindrinks'in o enerjisiyle başlıyor. İşin gücün rast gelsin Mahmut. Burdurlu Mehmet günaydınlar kardeşim. Abi iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Herkese selamlar. Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah Mehmet. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Yolunda açık olsun. Gülşen Hanım günaydınlar. Güzel bir gün olsun hepimize diyor. Amin inşallah. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Kolay bir gün olsun. Çabucak bitecek bir gün olsun inşallah.

Fadime Hanım hoş geldin. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyor. Sağ olasın, güzel, musmutlu bir günün olsun. Mersin'e sevgiler, selamlar.

Resul günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Amin. Resulüm güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Yolun açık olsun inşallah. Kolaylıklar diliyorum. Suat günaydınlar. Hayırlı günler abi. Yarın yokum diyor, izin aldım. Şimdiden sizlere de güzel bir hafta sonu diliyorum. Suat, iş yerinden izin aldın da bizden izin aldın mı? Ben sana izin verdim mi dedim mi Suat yarın gelemezsin diye. Ama olmadı şimdi bu Suat.

Muradin, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Muradini işleyen güp güzel, musmutlu bir günün olsun, iyi derslerin olsun. Muradin hocam yollarda yine. Sabah 8'de ders var da, değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Oyrasya Eğitim Merkezleri 10. Viyana'da Apsberg Gasse 5 numara. 7. ayın 31'ine kadar da kampanya var. Erken kayıt olanlar %10 indirim fırsatından yararlanıyorlar. A1, A2, B1, B2 sertifikalı Almanca kursları. Bu kurslar ne işe yarıyor? Sadece Almanca öğrenmiyorsunuz. Tabii ki vize işlemlerinde ve Avusturya vatandaşlığı alırken bu sertifikalar sizlere lazım olacak. Her yerden aldınız bu Almanca kurs belgeleri, kurs yaptıktan sonra geçerli değil. İlla ki sertifikalı olması gerekiyor. O da Oyrasya Eğitim Merkezi'nde. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Hoş geldin, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bu arada bugün saatler 07.00'ı gösterdiğinde o kadar çok mesaj geldi ki inanamazsınız. O kadar çok. Maşallah diyelim de nazar değmesin. Aleykümselam Raşit. Abi yayınlar kolay gelsin. 7 olmadan geldin maşallah diyor. Ya Raşit, hep buradayız da dedik bugün startı erken verelim biraz. Güzel bir günün olsun Raşit, kolaylıklar diliyorum. Mehmet günaydınlar kardeşim, Mehmet Yıldırım, hayırlı yayınların olsun, hayırlı günler diliyorum diyor. Eyvallah, güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum Mehmet, işin gücün rast gelsin. İnşallah bugün güzel haberler alırsın Mehmet. Easy Minimark, 12. Viyana. Elif Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Tatilde de dinlemeye devam, 22. Viyana'ya selamlar olsun diyor. Serap'ıma da selamlar, hayırlı günler. Hoş geldin Elif Hanım, güp güzel, musmutlu bir günün olsun, iyi tatiller diliyoruz. Aydın Türeyen günaydınlar Aydın abi. İzindeymişsin abi. Ne var ne yok abi. Her şey yolunda mı? Sakarya'dan günaydınlar demiş. Eyvallah abim.

Aleykümselam Onur. Günaydınlar Viyana FM ailesi. Güp güzel bir gün diliyorum. Ben Onur abim diyor. Yazmasan tanımayacaktım be Onur. İyi ki yazdın. Kolay gelsin kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Suat'ın sesli mesajı var. Sonra vereceğim yayına. Sadık günaydınlar kardeşim. Güp güzel musmutlu bir günün olsun Sadık. Kolaylıklar diliyorum. Sadık da şafak sayıyor. Atarsa kaç bugün, ayın 16'sı. 7-8 günü kaldı. Tatile gidecek. Tamer günaydınlar kardeşim. Hoş geldin abi, sesindeyiz. Konuyu diyor unutmayalım diyor. Hadi bakalım, unutmadık. Bugünkü konumuz belli. Dün yayını takip edenler biliyorlar zaten konunun ne olacağını. Turgut günaydınlar, selamlar, hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah Turgut, güpgüzel musmutlu bir günün olsun, hoş geldin. Turgut'un da maşallah var, çok istikrarlı, yakında iyi bir derece yaptığını görürüz. Geçenlerde gerçi bir birinciliği var Turgut'un ya.

Günaydın Ali abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Aziz Başkan hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin inşallah. Fatma abla günaydınlar. Kuzen hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Biz hazırız. Senin kahvaltıda dinlemeye devam diyor. Sağ olasın ablam, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ali abime de sevgiler, selamlar. İstanbul Ömerli. Ablam ya maşallah var vallahi, söz verdiği gibi her gün burada. Devam edelim. Emrah geldi, hoş geldi. Abim iyi yayınlar. Eyvallah Emrah'ım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Emrah. Raşti abi, abi diyor, bir de bana kızıyorsun tatilde olduğumda dinlemiyorum diye. Bak Suat abi de fray olduğunda dinlemiyormuş diyor. Bakacağız, dinleyecek mi dinlemeyecek mi? Geçerli bir mazereti var mı yok mu? Hepsine birazdan bakacağız. Sesli mesajını dinletince biz de öğreneceğiz. Şu an için ben de bilmiyorum. Senin kadar biliyorum yani. Bayram günaydınlar. Bayram Yıldırım hoş geldin. Oo Bayram. Valla bugün bayram güne sava et beye başlamış. Yani ekşili çilekle başlamış. Bir telefonda her zamanki gibi bir yan efem açık. Bir tarafta yolda. Kardeşim günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İşin gücün rast gelsin Bayram.

Kemal günaydınlar, abim iyi yayınlar. Tüm Viyana FM ailesine güzel, bereketli, hayırlı günler diliyorum. İyi ki varsın abim diyor. Eyvallah Kemal'im, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin inşallah. Şimdi geldik top 5 listemize. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Murat abi var. Murat Erdatlı. Murat abi bugün maşallah erkenden işine başlamış. Günaydın, hayırlı sabahlar, bereketli günler diliyorum herkese. İyi yayınlar diliyorum Ali diyor. Eyvallah Murat abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun Murat Erdatlı. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Aynur Hanım var. Aynur Demircan, günaydınlar. Herkese günaydın. Güzel bir gün diliyor. Sağ olsun, var olsun. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Gürcan abi var. Gürcan abi her sabah olduğu gibi bu sabah da kahvesini aldı geldi. Hep aynı konumda, aynı yerde. Kahvesiz gelmez. Günaydın kardeşim, güzel yayınlar diliyorum. Çalışan arkadaşlara hayırlı ve bereketli kazançlar olsun. Tatilde olan arkadaşlara bir şey söylemiyorum. Söylemeyelim abi, aynen, tatilde olanlar. Biz de gideceğiz abi, bizde de bir şey söylerler. Söylemeyelim ki onlar da bize söylemesin. Geunto'da hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum Gürcan abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Leyla Hanım var. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Hoş geldin Leyla Hanım. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Vallahi Leyla Hanım da erkenci. Güzel. Ve geldik top 5 listemizin 1 numarasına. Bugünün en hızlısı, en hızlı mesaj göndereni kim? Ferhat 54. Ferhat'ım tebrikler. Hayırlı olsun kardeşim. Vallahi süper. Kurtlar sofrasında Ferhat birinci oldu. Ayten Hanım günaydınlar. Güzel bir perşembe günü olması dileğiyle herkese kocaman günaydınlar. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Yeni Bosna. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Mustafa Açıkgöz günaydınlar abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yayını Sinop Ayancıklılar bastı.

bir aşk. İşin gücün rast gelsin Mustafa Bey. Onur da diyor ki abi diyor, Kemal sana mı yürüyor? Ben mi öyle algıladım abim diyor. Vallahi bilemedim ya. Sanki depar atıyor gibime geldi. Temel diyor ki ilk beşe giren erkek arkadaşları tebrik ediyorum diyor. Süpersin Temel. Zirve en çok erkeklere yakışıyor. Yazsaydın tam olsaydı. Bekliyorum bu yazıyı da, bekliyorum birisinden. Hadi bakalım. Ama yazan sahiplenecek. Her gün yazacak bunu yani.

0: Bakalım Suat ne demiş? Bir dinleyelim bakayım.
1: Günaydın tekrar herkese. Ali abi, yarın eşime sürpriz yapıp araba almıştım. Onun istediği bir araba vardı. Onu aldım ona. Onun haberi yok. O yüzden yarın kağıt işlerini halletmem lazım. Oradan halleyene geçip arabayı almam, teslim almam lazım. O da beni yarın çalışıyor biliyor ama yarın o yüzden izin aldım. Ama yarın saat 7'de inşallah radyonun başındayım.
0: Oo, bak gördün mü Raşit? Bak gördün mü Suat? 7'de radyonun başında tüm işlerini de halledecek. Adam ya.

İlk dört sıradaki ablalarımı ve abilerimi tebrik ediyorum. Bir numarada olan Ferhat kardeşimi ekstra tebrik ediyorum diyor. Eyvallah Suat. Suat centilmen. Herkesi tebrik ediyor. Tabii bir numaraya özel bir tebrik. Erkek isterse ilk beşe girer diyor. Bu kadar diyor. Eyvallah Onur. Ferhat'ı tebrik ediyorum. Erkek isterse zirveyi kaptırmaz kimseye diyor ya. Emrah. Eyvallah Emrah. Murat abi, BJK Murat. Günaydınlar abi. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kardeş günaydın diyor. Eyvallah abi. Her şeyi biriktirdim. Leyla Hanım da Tamer kardeşime teşekkür ediyorum diyor ya. Ya gördün mü Tamer, hep Demet'ten öğrendi bunlar. Biraz geç öğrendi ama olsun.

0: Hacım günaydınlar. Güzel bir günün olsun, yolun açık olsun hacım, hayırlı işler. Suat, ben dün yayını biraz dinledim. Özlem Ayral'da. Sen dün halletmeyecek miydin o kağıt kürek işlerini ya?
1: Biz de geliyor yine tatilde. 7'de gelmezsek de 8'de, 8.30'da geliyor. Yine gelmiş oluyor. Bizim de işimiz oluyor. Ben de bebeğe bakıyorum. Hani boş boş durmuyorum yani. Bebeğe bakmak çok zor bir şeydir. Bunu herkes bilir yani.
0: Vay be.
1: Şimdi oradan oraya koşuşturuyor, durmuyor. Hani ben de böyle savunayım kendimi. Herkesin bir savunma hakkı vardır.
0: Hadi bakalım. Bakacağız, tatil günlerin bir gelsin. Bakacuk bakacuk. Gürcan abiye çok selamlar. İzine gideceklere bir şey söylemek ister mi? Malum izindekilere bir şey söylemedi diyor. Ferhat diyor. İzindekilere bir şey söylemedi. İzine gideceklere bir şey söyler mi? Söyler misin Gürcan abi? Suat adamın dibi. Birazdan Google'a adam kimdi diye soracağım. Bakalım ne çıkacak. Bir sor bakalım Ferhat ya. Adam diye bir yaz bakalım Google'a, kim çıkacak?

Habersiz alıyor bak, sürpriz yapacak. Adamın dibi ya. İçime, içime ben de dereceye girenleri tebrik ederim Ali Bey. Aslında bugün zirve benimdi ama mesajım gitmedi. Gönderdiğim an ormanlık alandan geçiyordum diyor. Malum pek çekmiyor oralarda. Tamer beni tebrik etmedi ama ben büyüklük yaptım yine de diyor. Teşekkür ettim diyor. Vay. Tamer görüyor musun? Feministin erkek versiyonuna ne diyorlar? Var mı bir ismi? Ben bilmiyorum valla. Varsa söyleyeyim ben de öğreneyim. Gecikmeli coştum taştım bu yüzden de. Ben de Suat'ı tebrik ediyorum diyor Aynur Hanım. Ailesine güzel kalbi gibi davrandığı için, her erkek Suat gibi olsaydı dünyada savaş diye bir şey olmazdı diyor Aynur Hanım. Değil mi? Suat'ın maşallah var ya. Bu isteğim hayat çok kısa. Her şeyi fazla takmayın. Dün bir kez daha anladım diyor. Hayırdır Ferhat ne oldu diyor. Her şeyi fazla takmayın kafaya. İsteğimi çaldıktan sonra ekran görüntüsü alabilir miyim? Dur ben sana çalarken söyleyeyim Ferhat, sen ekran görüntüsü al tamam mı? Hemen şu mesajları biraz toparlayayım, ondan sonra çalalım, sonra günün konusuna girelim. Abi feministin tersine Allah Allah yok canım. Femo erkek olabilir mi diyor. Vallahi hacım ben de bilmiyorum ki. Gariban derler diye Sadık. Eyvallah. Abi feminist tamam. Tersine bunu yani. Erkek olunca nasıl oluyor bu iş? Bilmiyoruz ki, hiç başımıza gelmedi öyle şeyler. Murat abinin mantıklı bir cevabı var ama okuyamam onu. Biplemem lazım. Suat diyor ki bak Suat'a bak ya. Gonca abla diyor, siz bayanlar birinci olmanıza gerek yok diyor. Siz zaten gönüllerin birincisisiniz abla diyor ya. Vay. Suat'a bak hele. Oo Demet geldi. Ortalık şenlenecek şimdi, Demet geldi. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Herkese güzel bir gün diliyorum. Derece yapan toprağımı ve Aynur ablamı çok tebrik ediyorum. Zirveler en çok biz hanımlara yakışıyor. Leyloşum gönlümüzün birincisisin sen diyor. Tamer kendine başka slogan bul. Hırsızlık yapma, bah dölek dur diyor. Vallahi Tamer niye hırsızlık yapıyorsun sen ya? Ayıp bir şey. Suat kardeşimin hediyesi hanımına hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Eminim ki hanımı çok sevinecek. Kendimden biliyorum, nasıl bir duygu bu diyor. Oo. Şimdi ben diyecektim zaten. Demet günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir gün olsun. Hoş geldin. Şimdi Demet bu anı yaşadığı için malum Yüksel ona cip aldı. Cip cip cip cip. Sen de yengeye araba alıyorsun. Yenge sevinecek yani kesin. Vay be. Suat yapıyorsun bu sporu Suat. Erkekte diyor femin üst diyorlar abi diyor ona. Allah Allah, femin üst. Cinsiyetsiz bir kelimeymiş. Vallahi Emrah yeni yeni şeyler öğreniyorum sayenizde ya. Ben bayağı cahilmişim, bunu öğrendim. Femin üst hep erkekleri savunana öyle diyorlarmış. Günaydın abi. Feminizm erkek versiyonuna, feminizmin erkek versiyonuna maskulizm denirmiş. Murat günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Murat Bakır. Bak kardeşimiz bilgili ya. Feminizmin erkek versiyonuna maskulizm. Dilim de dönmedi. Vay be, daha neler öğreneceğiz. Uçuşlarda, düşüşlerde.
Şimdi Google'a sormuş.

hacım, feminist erkek veya pro-feminist erkek de denilebiliyormuş. Vay be. Feminist erkek veya pro-feminist, maskülinizm de deniyormuş. Abi kadınların kafası rahat, tek bir kelime. Feminist diyorlar, bitiriyorlar. Biz erkekler daha karar veremedik ne olduğumuza. Bu kadar mı ya? Erkeklerin haklarını savunana maskülinist denir diyor Aynur Demircan. Maskülinist söylemesi bile zor ya. Suat'a hayırlı, Suat'ın eşine hayırlı olsun, güle güle kullansın arabayı diyor. Gonca Hanım çok teşekkür ediyor bir yandan da Suat'a. Eyvallah. Murat abi diyor ki, BJK Murat. Ali diyor, kardeşim diyor, sen de cahil kalmışız diyorsan biz hepimiz cahil kalmışız o zaman. Senin bildiğin güzel bana göre diyor. Eyvallah Murat abim, sağ olasın, Allah razı olsun. Işıl günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Dördüncü oldum Demet diyor. Teşekkür ediyorum diyor. Demet için fark etmiyor. İlk beşe girmiş olman yeterli. Abi jip duyup durma ya diyor. Normal bir araba. Dört teker bir direksiyon işte. Ayağımı yerden kessin yeter. Marka model takıntım yok şükür diyor. Ama jip diyorlar ona, biz demiyoruz ki. Üreten öyle demiş. Jip. Üst yanlış olmuş abi diyor. Feminist olacak diyor. Aa, yazım hatası mı? Eyvallah Emrah. Kemal de diyor ki, abi diyor, fazla kelime aramaya gerek yok diyor. Adam gibi adam denir diyor. Eyvallah. Ali Bey diyor, Suat'ı mumyalayalım. Başka versiyonu yoktur sanırım. Yetiştiren anneye helal olsun. Maşallah diyor Gülşen Hanım. Bak vallahi helal olsun Gülşen Hanım'a da, hemen annesine bağla dolayı. Yetiştiren anneye diyor maşallah diyor, helal olsun diyor. Suat'ı mumyalamak lazım. Evet, türünün en son örneği. Bir ikincisi yoktur herhalde Suat'ın. Var mı?

0: Tabii diyor, bu durum Murat abiye ve diğer arkadaşlara ters bu işler diyor. Yani niye özellikle Murat abi ya? Yani Emrah var. Tamer var. Gerçi Tamer sabah yayınlarında böyle arkadaşlar. Öğleden sonra Günay Hanım yayını dinlediği için Tamer'in öğleden sonra pek sesi çıkmıyor. Kedi gibi oluyor öğleden sonra. Hep inşallah maşallahlar. Rayna Adnan Oktar gibi. Acım da diyor ki bizim ne olduğumuz meçhul diyor. Aynen öyle acım ya, hiç sorma. Tabii ki diyor, tatile gidecek arkadaşlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Tatillerinin çok güzel geçmesini temenni ediyorum. Deniz, kum, güneş aklıma geldikçe içim kıpır kıpır oluyor. Ben de yeniden gitmem lazım, özledim ya diyor. Dur Gürcan abi, daha yeni geldim, bir hafta olmadı ya. Abi araya kaynak yapma, bekle. Daha gidecek olan arkadaşlar var. Durma, git, ona da alışırım. Olmasan da seni yaşatırım. İkimize birden... Biz daha diyor Raşit'in İskender'i almadık. Adamlar araba alıyor diyor. Vay be. Helal olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Gönül Hanım günaydınlar. Ali abi Allah kolaylık versin inşallah. Allah'a emanetsiniz diyor. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Gönül alım. Muratlar çok. Hangi Murat'a deniliyor bu diyor. Vallahi Murat abi. Kim üstüne alınırsa bir. BJK Murat'ı. Kesin Erdatlı'dır o. Oo. Ben Haydar. Haydar hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Eyvallah Haydar'ım, hayırlı işlerin olsun. Belki de vardır Suat'tan, daha light'ı vardır patron. Pardon, light yazmışım diyor. Yanlışlık olmuş, centilmen diyecektim diyor. Ama onlar reklam yapmıyor bence diyor. Ha, olabilir. Suat reklamını iyi yapıyor değil mi? Gözünden bir an. Hayırlı olsun Suat abi. Arabaya kaza kurbanı kes de yiyelim abi diyor. Kuzu daha iyi olur, daha uygun olur diyor. Tabii Suat, ona bir kuzu kesmemiz lazım. Şimdi siz yengeyle ikiniz bir kuzuyu bitiremezsiniz. Kuzuyu keselim, hayırlayalım arabayı. Yanına baklava maklava iyi olur. Hepsini 9. ayda yapalım. Bir kuzuydu, iki kuzuya çıktı borcun. Gözümüz kalmasın yani, nazarımız değmesin. Arabanın başına da bir iş gelmesin. O yüzden kuzu şart. Islamak lazım onu. Zuhal abla günaydınlar. Ali abi kolay gelsin. Güzel bir gün dinliyorum. Dinleyen herkese eyvallah abla. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Zuhal abla erkenci artık ya. Abi ben yayına göre şerbet veriyorum. Çaktırma diyor Tamer. Eyvallah. Ya işin yürüsün istiyorsan böyle yapacaksın Tamer. Nabza göre şerbet. Şimdi Günay Hanım buralarda olsaydı sen böyle yazmazdın. İki oldu aynen hacım. İkiledik kuzuları.
1: Suat'a kuzumuzu yazıyorsunuz da, Suat kuzumuzu keserken dikkat et. Erkek versiyonu olsun. Dişi kuzu kesme ha. Dikkat et.
0: Ben sustum abi, bir şey demedim. Susma hakkımı kullanıyorum. İçimde tatlı. Slogan çok da dilim varmıyor abi, ne yapayım ya. Şimdi ya Suat konuşturma, Tamer konuşturma beni ya. İlk 5 WhatsApp mesajının ekran görüntüsünü istiyorum. Rastgele attım, birinci olmuşum diyor. Valla bugün ekran görüntüsü almadım Ferhat ya. Her gün almıyorum ekran görüntüsü. Ya Dündar bir sıra her gün istiyordu. Abi ister istemez ekran görüntüsü almaya başlamıştım ama artık yapmıyorum ya. O yüzden veremeyeceğim ekran görüntüsünü. Yok çünkü. Suat, arabanın radyo ayarlarını yapmayı unutma diyor. Birinci sıra Viyan FM, ikinci sıra Viyan FM, böyle devam etsin diyor Ferhat 54. Eyvallah Ferhat'ım, Allah razı olsun. Neden bu kadar büyütüyorsunuz ki? Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz diyor. Murat abi de ve birçok arkadaş da eşine araba hediye etmiştir. Sadece burada söylememişlerdir. Değil mi? Reklamını yapmamıştır sadece Ferhat. Aynen öyle. Hiç siz eşinize araba almadınız mı arkadaşlar ya? Reklam yapılmayınca tabii kıymetsiz oluyor biraz. Seviyorum seni, seni, seni. Aşığım. Ya Murat abiyi tanıdığım için söyledim diyor. Benim evde de var aynısından. Gülşen Hanım diyor. Evde de var aynısından. Tamer Özlem Hanım'ın yayınında duygusala bağırıyor. Özlem Hanım'ın yayınında duygusal takılıyor tabii. Cilve yapıyor yoksa o iş yoksa yaş yani olmaz o iş. Mecbur öyle yapacak Gülşen Hanım. Mus. Susuyorum abi diyor. Sus ya, susma hakkını kullan sen de Onur. O da benim gibi susuyor. Suat dişi kuzu keser mi hiç? Özellikle erkek mi diye bakar. Merak etmeyin diyor, siz diyor rahat olun. Günaydın Miyan Efendiciler. Günaydın patron. Şerife müdüremiz geldi. Şerif hoş geldin. Güp güzel mus, mutlu bir günün olsun. Hayırlı sabahlar. Dur, Suat'ın bir sesli mesajı var. Hızlıca verelim.
2: Murat abim, zaten ben kuzudan falan anlamam. O kuzu işi senin işin. Hani şeye, terapiye falan gittin ya. Oralarda gördün, beğendin. O işler senin işin. Sen seçeceksin, biz keseceğiz. Kuzu seçmesi senin işin.
0: Vay. Tamam Murat abi, sağlam aldık o işi. Sen seçiyorsan problem yok. Sen halledersin. Aşığım sana, vurgunum sana. Al bütün... Biraz önce diyor o Raşit'e İskender alamadık diye yazan arkadaş kimdi abi diyor. Herkes hanımına hediye alıyor. Onur Raşit'e İskender almaya çalışıyor. Hayırdır, anlamadım. Vallahi isimsiz, bilmiyoruz kimin yazdığını Haydar. No name. Öyle gelmiş mesaj, no name. Diyor ki Onur diyor, kardeşim diyor, sen yengeye hediye alacaksın, Raşit'e değil diyor, karıştırma artık diyor. Adam söz verdiydi ya. Raşit'e İskender alacağız diye söz verdiydi, o yüzden diyor. Gürcan abi, sadece denize girebilmek için arabayla gidiyorum. Acaba neden diyor. Acaba neden? Neden? Denizden denize girecek ki. Bir denizden çıkacak Ferhat, diğer denize girecek. Biraz da şu tarafta yüzeyim bakayım. Oradan çıkacak, 5 dakika geçecek. Biraz da burada yüzeyim.

0: Abi Suat abiye araba kokusu hediye veririz artık diyor. Bir tane Viyana FM logolu. Tabii canım. Araba aldı Suat, hayırlayacağız. Bir tane Viyana FM araba kokusu vereceğiz Suat'a. Şart, araba kokusu olmadan olmaz. Özellikle Viyana FM araba kokusu olacak.
1: Ali Süzen. Ali Süzen.
2: Kameracı, yanlış yere çekiyorsun.

Var mı güzel? Bak bir de öyle bir şey var. BJK Murat abi diyor ki benim hanım bana Porsche hediye aldı. O bana aldı, yanlış anlamayın, bakın diyor. Hanım bana Porsche hediye aldı diyor. Vay be. Böyleleri de varmış, görüyor musunuz arkadaşlar? Eşine Porsche alıyor, kadınları görüyor musunuz? Bizi çekemeyen tüm düşman. Vay be.

0: Raşit de diyor ki abi diyor araba dediğin nedir ki ya diyor. Ben köye ev yaptırıyorum. Hanımın haberi bile yok, sürpriz yapacağım diyor. Araba diyor evin yanında fos kalır diyor. Vay be. Kirli çıkıları görüyorsunuz değil mi? Raşit köye ev yaptırıyormuş. Vay be. Hayırlı sabahlar, bol bereketli yayınlar. Cihat'ım günaydın, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. Eğlence burası şamatacı. Boş işleri bırak acı. Gusto Gurme, Wiener Neustadt. Fischer Park. Bu kızı soracak olursanız harbi. Cihat erkencisin maşallah, okullar kapalı ama tabii erkenden gitmek lazım. Felaket. Aklıma geldi abi diyor. Benim Raşit'e döner ayran doğum günü sözüm vardı, hediyem vardı kardeşim. Madem sözünüz var, hediyeniz var. Niye ödemiyorsunuz? Niye almıyorsunuz? Niye yapmıyorsunuz ya Kemal? Bekarlar ne alacağınıza diyor. Dikkat edin diyor. Allah Allah. Hacım ne demek şimdi? Çözemedik bunu hacım. Murat abi sesli mesaj gönderdin, sildin. Hayırdır? Ya diyor hiç sorma Aydar'ım. İskender'in yanına da Slip'i mi alsak ne yapsak diyor. Onur. Slip'i de kampanya var arkadaşlar. Kaçırmayın Slip'ileri. Benim bildiğim Raşit'in ehliyeti yok ki. Arabası olsun ilk önce Raşit kardeşim ehliyetini yapacak. Öyle değil mi diyor. Valla Raşit ehliyetin var mı? BJK Murat abi diyor ehliyeti yok galiba diyor. Bilmiyorum ki. Tabii ehliyeti olsa Raşit... Araba da alır ya, ev de yapar Raşit buyur. Allah Allah, Allah Allah. Siz adamlara gelince adam gibi adam oluyor da biz hanımlara gelince niye feminist oluyor? Biz de o zaman hanımefendi gibi hanımız diyor. Burada hanımefendi hem hanım hem bey oluyor. Yeri gelince hanım, yeri gelince... Adam gibi adam da oluruz. Bakın dörek durun diyor. Neşet Usta'nın dediği gibi yazınızı kışa çevirir hanımlar. Benden söylemesi beyler diyor. Değil mi? Dün bunu sormuştuk. Yazınız kışa çevrilebilir. Kışınız yaz olur mu? Olabilir. Yani Suat gibi araba alırsanız kışınız yaz da olur. Bir tane erkek de Suat'a hayırlı olsun demedi Ali Bey. Bu ne böyle diyor ya. Hep striplere girdi. Ya kurulu düzenimizi bozuyor. Bildiğin gibi değil Leyla Hanım. Kurulu düzenimiz var. Suat kurulu düzenimizi bozuyor arkadaş ya. Çıtayı yükseltiyor. Niye hayırlı olsun diyelim yani. Vay be Haydar Bey mekana giriş yaptı. Çorbacılar buluştu. Mekanın sahibi geldi. Umudum biterse inadım başlar. Mutluluktan akacak yaşlar. Çekemeyen uzaktan taşlar. Şimdi konuya geleceğiz arkadaşlar. Önce hava yol durumu, pardon, hava durumunu söyledik. Yol durumu sonra günün konusu. Merve Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Ali Bey diyor yayının başından beri dinliyorum ama yazmayı unutmuşum diyor. Sağlık olsun ya. Daha vakit var yazarsın. Oo, çorba diyor bugün Şahin'den. Her sabah ekmeğin parasını veriyor. O da güzel. Ya nerede ya benim has adamım nerede? Tanju nerede? Tanju yok mu Tanju? Ya çok heyecanlıyım. A2 sınavına gireceğim diyor. Hadi bakalım heyecana gerek yok ya. İnşallah. İnşallah yaparsın, halledersin Merve Hanım. Güveniyoruz biz sana, yaparsın ya. Aleyküm selam. Oo, Rıza geldi. Ali abi ne yapıyorsun ya? Ne yapayım be ya? İyiyiz Allah'a şükür. Her şey yolunda. Aynı devam. Garip ne örür? Garip çalışıyor be Rıza. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Güzel bir günün olsun inşallah. Rıza geldi, hoş geldi. Dur, o konuya sonra gireceğiz. Raşit ya bana ne ya arabadan diyor. Ben diyor ev yaptırıyorum köye diyor. Ev diyor. Ehliyet araba kullanmıyor diyor. Ne demek yani şimdi ehliyetsiz araba mı kullanıyorsun sen? Öyle mi anlamamız lazım buradan? Raşit ehliyetsiz araba kullanıyormuş arkadaşlar. Ben bir şey demedim yani haberiniz olsun.
1: Z-Trek araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar bugün Viyana trafiği gayet güzel. Yollar açık, yola çıkabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. An itibariyle Süd Ostangent'e her iki yönde açık. Gayet güzel. Hafif bir yoğunluk var A22 ile kesiştiği bölgede ama o kadar da sıkıntı değil. Gayet güzel. A4'te hafif bir yoğunluk var Espir yol ayrımından itibaren. O da inşaat çalışmalarından dolayı ama herhangi dediğim gibi öyle abartılacak bir sıkıntı yok. Yine Erdberg'e Lenda'da, Knoten Erdberg'te hafif bir yoğunluk göze çarpıyor ama an itibariyle gayet iyi. Şehir merkezi hafif yoğunlukların olduğu bölgeler olmakla birlikte yine abartılacak bir trafik yok aynı şekilde. Gürtel'de Nussdorf'e Gürtel bir hayli yoğun bugün her gün olduğu gibi. Orada biliyorsunuz inşaat çalışmaları var. Gürtel'in belirli bölgelerinde yoğunluklar göze çarpıyor. Onun harici yol temiz. Bir de Trieste Strasse Matzlensdorf'e Platz'ın olduğu bölge yoğun. A22 Nordbrück'e yoğun ama akıcı bir sıkıntı gözükmüyor. Brüne Strasse'de hafif yoğunluklar görüyorum an itibariyle. Altmannsdorfer Strasse bile bugün yani yoğun ama akıcı. Çok sıkıntılı değil. Genel itibariyle Viyana trafiği gayet rahat. Yolunuz her daim açık olsun. Siz yine de yola çıkmadan önce yol durumuna bir göz atın. Ne olur ne olmaz.
1: EasyTrek araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

günün konusu arkadaşlar. An itibariyle startı veriyorum. Dün dedik ki kadın isterse nokta nokta nokta boşlukları doldurun dedik. Bugünkü konumuz da erkek isterse nokta nokta nokta. Hadi bakalım boşluğu doldurun. Erkek isterse gerisi sizde. Cümleyi siz kuruyorsunuz. Mehmet günaydınlar, hoş geldin. 21. bir yandan Mehmet. Hayırlı sabahlar abi. Güzel yayınların olsun. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Vay vay, Tanju beni sessiz sessiz dinliyormuş ya. Kanka neredesin sen ya? Vallahi biz burada Tanju, gözlerimiz Tanju'yu arıyor, mesajlarını arıyor ama yok. İlla çağıracağız, Tanju diyeceğiz. Kaza yaptım yine, araba tamirhanede yatıyor abi diyor. Allah Allah, ben de evde yatıyorum. Hayırdır Rıza, geçmiş olsun ya. Büyük bir kaza mı yaptın, ne oldu? Videosunu göndermiş. Tabii şimdi izleyemiyorum, yayından sonra bakacağım. Evde yatıyorum derken önemli bir sıkıntın yok inşallah. Selam, aramıza yeni katılan arkadaşlar var diyor. Onlara ve diğer arkadaşa selam söyler misin? Söylerim tabii ya. Mumine abla hoş geldin Bulgaristan. Ablam güzel bir günün olsun. Vay be, tarlada çalışıyorlar. Tütün tarlası mı orası? 2, 4, 6, 7, 8, 9 kişi görüyorum abla, doğru mu? Mumine abla. Erkek isterse hanımına araba alır diyor. Evet, erkek isterse hanımına araba da alır, ev de alır. Erkek isterse kadınının emrinde olur. Ne de güzel olur ha diyor. Bak ya, bak ya, ne de güzel olur. Hemen bağlamayı da yapıyor da. Erkek isterse İstanbul'da, ha bir tane İstanbul'dan bir tane de Sinop'tan daire alır diyor. Allah Allah. Vay be, erkek isterse bir tane Sinop'tan bir tane de İstanbul'dan daire alır. Bu daireler parayla alınıyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hani para derken İstanbul'daki bir daire de böyle 10-12 milyondan başlıyor ha. Yani 200 bin euro falan. Dur ben bu arkadaşı hemen not edeyim. Paralı bir arkadaşa benziyor. Sevemiyorum, kaçamıyorum, bir yere gidemiyorum, dersler sardı, ah yenemiyorum. Kadını Allah mutlu edememiş ki biz nasıl mutlu edelim? Allah boy vermiş, kadın gitmiş topuklu ayakkabı giymiş. Allah göz vermiş, kadın gitmiş lens takmış. Allah kirpik vermiş ama kadına yetmemiş, gitmiş takma kirpik yapmış diyor. Allah vermiş de vermiş ama diyor kadın diyor takma dudak, botoks, tırnak. Ya diyor o kadar çok gidiyor, sayamıyorum, say say bitmiyor diyor. Allah diyor güzellik vermiş, yüz vermiş, makyajdan kim olduğunu tanıyamıyoruz. Demem o ki, erkek akıllandı artık, boşa kürek sallamıyor. Erkek yapısı gereği dolandırmaz, düzdür. Hayat zaten kısa, uzatmaya gerek yok. Vallahi müthiş. Yani buna itiraz eden hiç kimse çıkmaz. Kadın erkek bir Allah'ın kulu, buna itiraz etmez diye düşünüyorum. Allah boy vermiş diyor, gitmiş topuklu ayakkabı giymiş, yetinmemiş diyor ya. Allah mutlu edememiş ki erkekler nasıl mutlu etsin diyor. Dokuz kişiyiz evet diyor, birazdan paydos. Oo Mümin abla, tabii erken başlıyorsunuz erken bitiriyorsunuz abla. Güzel bir gününüz olsun, kolaylıklar diliyorum. Bulgaristan. Alır alır. Cihat niye öyle diyorsun ya, niye gülüyorsun? Alır alır. Almaz mı Cihat, sen almıyor musun? Cihat yengeye en son ne aldın? Hadi bakayım, Cihat'a sordum. Erkek isterse okey'e gider, izin almasına gerek yok diyor. Yapma ya Rıza. Erkek ya vallahi. Okey'e gidiyor, izin almıyor. Erkek isterse fark etmez diyor. İstediği kadar istesin diyor. Kadın istemedikten sonra diyor hiçbir şey olmaz diyor. Bu çok iyiydi.
Erkek isterse, istediği kadar istesin erkek diyor ya. Kadın istemedikten sonra hiçbir şey olmaz.

Kızlar diyor bırakın. Erkek isterse nefes alsın diyor. He, başka bir şey almasına gerek yok. Nefes alsın yeter. Bu ne böyle diyor ya. Daire, araba, yazlık, kışlık. Biz diyor erkekler olarak ölelim o zaman diyor. Hacım valla bilmiyorum. Artık çıta yükseldi yani. Yenge ne ister senden bilemiyorum. Erkek isterse ütü de yapar diyor. Tabii isterse ütü de yapar. Bulaşık da yıkar, çamaşır da yıkar. Erkek isterse hanımını tatile de gönderir. Gönderir de şimdi şöyle olmuyor mu bu? Erkek isterse mi gidiyor yani hanımı? İstemezse gidemiyor mu? Öyle mi algılamam lazım bunu? Erkek isterse kuzu gibi olur. Happy wife, happy life. Mutlu eş, mutlu hayat. Bu da kulağınıza diyor küpe olsun diyor. He. Erkek isterse kuzu gibi olur. Yok ya erkek niye kuzu gibi olmak istesin ki? Yok ya mümkün değil öyle bir şey. Erkek isterse kuzu gibi olur. Cümleyi çözmeye çalışıyorum. Buradaki kuzu dişi mi erkek mi olacağız? Erkek isterse kuzu gibi olur. Dişi kuzu gibi mi olacak? Nasıl olacak? Abi o zaman bayraklar, mayraklar, renkler, gökkuşakları falan işin rengi değişiyor yani olmaz mı? Bugünkü konumuz erkek isterse diye başlıyor. Cümleyi siz tamamlıyorsunuz.

Erkek isterse, buradaki erkek diyor, Kemal ise cumartesi günü çorba ısmarlar diyor. Erkeğin bir şey istemeye hakkı var mı ya diyor. Değil mi? Abi erkek evde hiçbir şey isteyemez, ben sana söyleyeyim. Dışarıya çıktı mı ister abi. Aynı Tamer gibi. Tamer sabah yayınlarında istiyor abi. Kükrüyor, esiyor, kükrüyor. Günay gelince öğle yayınında kedi kedi duygusala bağlıyor. Hiçbir şey isteyemiyor. Ya...

Erkek isterse yolu bulur, kadın isterse adresi değiştirir. Yani bu konuyu açmak lazım şimdi. Tam çözemedim olayı. Yolu bulur. Nereden çıktı? Yolu bulur derken niye böyle? Bak, geri dönüp o an... Erkek isterse kadın bile olur diyor. Yok canım, daha neler ya, daha neler ya. O hiç erkek olmamıştır zaten. Hani kadın olmak isteyen erkek hiç erkek olmamıştır zaten abi ya. Oo, Ethem geldi. Ethem, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Ethem, nasıl oldun? Her şey yolunda mı? İyileştirmeyece. G-Dry Kaiser Schmarrn. Vay be abi diyor, en son Thermomix aldım. Bir izne bedel diyor. Vallahi aynen öyle ya Cihat, sen ne yaptın ya? Thermomix almış. Kaç para biliyorsunuz mu bir Thermomix? 1500-1600 euro ya. Ali Bey, bir de senin ağzından duyalım. Erkek isterse gerçekten erkek diyor isteyebilir mi diyor. Şimdi erkek var ister, erkek var isteyemez. Yani duymak istiyorsan söyleyeyim. Şimdi ben isterim abi. Bende sıkıntı yok. Ama Suat için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Suat'ın isteği yengenin isteği. Yenge ne isterse Suat onu ister. Başka bir şey isteyemez Suat. Başka türlü olmaz o iş. Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Erkek isterse eşine büyük sürpriz yapılmasına gerek yok. Tek bir söz veya tek kelimeyle eşini mutlu etmesini bilir diyor Suat. Vay be. Suat, ama bu senin isteğin olmuyor ki. Sen isteğini eşine göre şekillendirmiş oluyorsun. Onu mutlu etmek üzerine kurmuş oluyorsun. Bu senin isteğin olmuyor. Onun isteği oluyor. Sen onun adına gerçekleştiriyorsun sadece. Hadi bakalım. Son bir ameliyatı kalmış Ethem'im. İnşallah kardeşim sağlığına tekrardan böyle kavuşursun. Bu hayatta sağlık gibisi yok. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Sağlığımıza dikkat edelim. Kendimize dikkat edelim. Her şeyden önemli sağlık. Erkek isterse her şeyi yapar ama kafam ağrımasın diye yapmaz diyor Raşit. Mantıklı. Erkek ister istemesin ama diyor başı ağrımaması lazım diyor. Tabii baş ağrısı önemli. Günaydın, güzel bir yayın diliyorum. Erkek isterse nokta nokta nokta yazacak bir şey bulamadım. Çünkü onlar bir şey istemez. Hep bir söylemek lazım diyor. Ne isteyeceklerini bile bilmiyorlar diyor. Allah Allah. Tülay Hanım geldi, hoş geldi. Elit Tülay, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bak ya, onlar diyor ne isteyeceklerini bilmezler diyor. Yönlendirmek lazım diyor. Allah Allah. Bak, ben de biraz önce onu demiştim.

Kadın milletini asla mutlu edemezsin diyor. Haftanın 7 günü günde 13-14 saat çalış. En ufak bir sıkıntıda erkekten kötüsü yok diyor. 10-15 yıl önceki olaylar gün yüzüne çıkar. Onun için he diyeceksin geçeceksin diyor. Kafana ağrımaz diyor. Ben böyle yapıyorum, rahatım diyor Rıza. Rıza olayı çözmüş ya. Kimse demez onu tahtından. Suat dinlemesen Ali Bey ablam diyor. Sen yoluna devam et, bunlar çekemiyorlar seni. Ya çekelim diye anten taktırdık. Nasıl çekmiyor? Anten ya 5G çekiyor. Erkek ne isterse istesin, istediği kadar istesin. Kadın vermedikten sonra hiçbir şey alamazsın diyor. Hakkın yoktur diyor. O derece vahim bir durum ya. Erkek isterse. İsteyebiliyor mu arkadaşlar erkekler? Erkek isterse. Erkek isterse mesela kışı yaza çevirebiliyor mu evde? Geçmişin yükü, şimdi toz duman, bembeyaz... İsteyen erkekler diyor, kısa mesaj atar. Evet hatun, ne istemiştim diyor. Böylece istemiş olur diyor. Güzel. Erkek isterse elini ayağını çeker. Sonra diyor kadınlar baka kalır diyor. Ya erkek isterse yapar vallahi.

Erkek isterse duygusala bağlar, isterse ormantik olur diyor. Tabii ki mesajın sahibi kim belli. Hayırdır Tamer, sen bir sustun iyice. İlla konuyu unutmayalım falan filan dedin ama birden böyle Tamer'de bir performans düşüklüğü, mesaj yazmama falan filan, hayırdır? Bu erkekleri gömen kadınlar diyor. Haklılar tabii diyor. Ben onlara hak veriyorum. Erkek görmemişler çünkü. (Gülüyor)

Erkek isterse kadına 20 sene önce bir çarşamba gününde saat 15.34'te yaptığı hatayı hatırlatır diyor. Abba. Erkek isterse hatırlatır. Yok ya, erkeğin istemesine gerek yok. Bu istem dışı olur bence. Erkek çünkü o an bir şey yapmıştır. Kadın hemen hatırlar. 15 yıl önce saat 15.34'te sen bana trip atmıştın. Allah Allah. Allah Allah. Ne tribi? Ya yemek yaptım, beğenmedin. Erkek durur düşünür, lan böyle bir şey olmuş muydu? Abi diyor, o kadar feministin içinde susmak en büyük erdemliktir diyor. Mantıklı. Tam erdeşi bile.

geldim. Tamer'e dış güçlerden mesaj geldi herhalde. Sustu, konuşamıyor diyor Suat. Vallahi bilmiyorum ki Suat, yani Tamer birden sus pus oldu. Sabah ilk attığı mesajda abi günün konusu erkek isterse falan filan. Hiç topa bile girmiyor ha. Hiç kenardan kenardan.

Bu nedir ya diyor. Erkek isterse diyor konu açıyoruz. Kadınlar bile farkında. Erkeğin isteme hakkı bile yok. Bak ablalar bile yazmıyor. Kölelerin seçme ve isteme hakkı yoktur. Vay be. Aa, cidden olay oraya doğru gidiyor. Bakıyorum da. Yani yazanlar bile diyorlar ki erkeğin isteme hakkı mı var ya diyor. İster en fazla diyor mesaj atar diyor. En son ne istiyordun sen? Evet der diyor yani. Vay be. İsteme hakkı bile olmayan erkekler. Ne günlere kaldık ya Rabbi. Tamer fırçayı yedi, kedi oldu. Vallahi Tamer şimdi tırsıyor. Acaba diyor hani yayını dinler mi sessiz sessiz.

Erkek isterse, ben diyor istiyorum ama diyor, hanımın hissiyatına bağlı. Çoğu şeyi de sessiz kendi içimden istiyorum. İsteyenin bir yüzü kara, istemeyenin iki yüz. Kendi içinden istiyor. Yani ben istiyorum ama içimden istiyorum diyor. O an diyor hanımın diyor hissiyatına bağlı. O isterse. Kendi isteme hakkı bile yok erkeğin. Vay be. Vay be. Erkek isterse susar. Çünkü bir susturanı var. Yazacak bir şey de bulamıyorum artık diyor. Vallahi yazacak bir şey yok ki. Her şey kadınların lehine yani. Aleyhine olan hiçbir şey yok burada. Guten Morgen, keyifli yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Bahar geldi, hoş geldik. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Bahar Hanım. Bahar valla bugün Ferhat birinci oldu bu arada. Haberin var mı bilmiyorum. Kurtlar sofrasında ilk mesajı atmak Ferhat'a nasip oldu. Vay be. Abi erkek ne isterse istesin. Karnını doyur, birazcık sev, çok dırdır etme. Gariban bir şey istemez ya diyor. Basittir erkeğin isteği. Aynen öyle ya, Burdurlu Mehmet. Erkek ne yapsın gariban? İsteyemez abi, çekinir, tırsar. Aha, destek birlik geldi. Destek birlik geldi arkadaşlar, Dündar geldi. Dündar geldiyse ortalık biraz daha karışır. Ne ya bu erkekler kedi gibi oldu. Erkek isterse dedik. Dediler ki Dündar erkek isteyemez dediler ya. Öyle bir hakkı yok erkeğin. Kadın ne isterse o olur dediler. Bak. Yok canım, Dündar'ın kitabında yazmıyor öyle şeyler. Günaydınlar Dündar. Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Konya'ya sevgiler selamlar. Adam tatilde ya. Abi diyor ya, erkek ne istesin ki diyor. İsteyeceği tek şey eve gelince kafası ağrmasın, rahat bırakılsın. Bir dinlensin, o da yeter diyor. Hafta içi dokunmasınlar, hafta sonu fark etmez diyor. Her türlü yaşanır. Ben sizde iyi biliyorsun. Vay be. Raşit, neler diyorsun sen ya?

Vay, hayatımın anlamı gelmiş, hoş gelmiş. İsteğimi değiştireyim hemen. Hadi değiştir bakalım Ferhat. Ya senin bir şey isteme hakkın yok ki Ferhat. Bahar ne istiyorsa o, yani öyle bir hakkın yok kardeşim. Kusura bakma yani. Ya

Dündar diyor ki abi diyor, erkek ister diyor ya. Erkek adam ister tabii diyor ya. Ama diyor kadın evet derse olur diyor. Yapma ya Dündar, seni de mi kaybettik? Yapma be, çok umutluydum senden Dündar. Hayallerim yıkıldı, umutlarım kırıldı an itibariyle. Dündar bile kabullenmiş bunu.

0: sıkıntısı. Destek birlik çöktü diyor. Sorma ya, destek birlik. Vallahi hiç umduğumuz gibi olmadı. Yardıma gelmeydi daha iyiydi. Bu konuya ben dahil değilim abi diyor. Vay be, Dündar'a bak ya. Sessizce bir de saçını kulağına atışın, dalgın dalgın camdan bakışın. Dündar çabuk pes etti vallahi. Bildiğimiz Dündar değil. Amstetten de ötüyordu, gürlüyordu, esiyordu. Konya'ya gitti abi, kedi oldu. Ben dahil değilim abi diyor. Benimki o kadar der, geçerim diyor. Vay be. Bugünlerde mi görecektik Dündar? Çok da gece olunca sesinin yumuşayışını. Dündar evde isteyemediğini Yasin'den istiyor diyor Murat Erdatlı. Demek ki Dündar'ın gücü de Yasin'e yetiyor arkadaş ya. Faruk günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar abi. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Benim bir şey istememe gerek kalmadan kendisi salı akşamları futbol eşyalarımı bile hazırlıyor. Formülü çok geç fark ettim diyor. Allah Allah, hayırdır Faruk? Neymiş formülü? Bir söyle bakayım ya. Biz de nasiplenelim o formülden. Günaydınlar güp güzel, musmutlu bir günde olsun Faruk. Faruk bekliyorum, o formülü mutlaka yaz. Erkek ne isteyecek ki? Önüne bir tabak çorba, karnı doysun. Dediğiniz gibi biraz sevgi, saygı, gerisi yalan diyor. Eski erkek başka bir şey istemez diyor BJK Murat. Eyvallah abi. Her şey yerine göre. Kadının istediği de olur, erkeğin istediği de olur. İnat etmeyin ya diyor. Değil mi? Hayat paylaştıkça güzel. Niye inat ediyorsunuz gençler? Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Erkek isterse bayağı bir boşluk var. İsterse bayağı bir boşluk var. Sonra diyor ki eşi izin verirse ya da istemesi için eşinin izin vermesi gerekiyor diyor. Değil mi? Ona bile eşinin izin vermesi gerekiyor. Mustafa günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Erkeğin istemesi için eşinin izin vermesi lazım. Erkekler işten sonra arar ve hayatım bir şey lazım mı eve diye sorar. Bayanlar isterse son karar yine onlar söyler diyor Suat. Bir de bak Suat ne diyor? Arıyor yengeyi, diyor ki hayatım bir şey istiyor musun diyor. Vay be. Harbiden Suat'ı mumyalamak lazım. Yani oradaki ayrıntı hayatımda. Biz olsa bir şey lazım mı? Bir şey lazım mı? Ses tonu bile fark ediyor arkadaşlar. Bak adam, benim birader de beni dinliyor. Abi diyor, adam olayı çözmüş diyor. Düşünmeyi bırakalı 5 yıl olmuş diyor. Bir dinleteyim bakayım. Nasıl bir şey çıkacak? Dur bakalım.
1: Ben 6 senedir biz evliyiz.
2: Ben de 2017 evet.
1: Ben 5 sene önce atıyorum, bıraktım düşünmeyi. Gerek yok ki. Ya çünkü benim için, yani benim eşim daha iyisini düşünüyor benim için zaten.
2: Evet, evet, bir de insanlar kendi kişisel zaten mesela atıyorum karanlık bir...
3: Ne yapıyoruz ya? Ne
4: yapıyorsunuz? Ya biliyorum bak. Bak çok doğru ama mesela bak bunu...
1: Yarın kim manşeti duyacak yarışına
4: mı yemeyeceğim mi diye düşünürken, çünkü düşünecek başka bir şey kalmadığı için. Eşim geliyor diyor ki öğle yemeği hazır diyor. Demek yiyecekmişim evet, bunu diye gidip yiyorum mesela.
2: O bilir benim acıktığımı.
4: Açlıkla falan ilgisi yok
1: konuda. Ben mi düşüneceğim abi artık, acıktım mı, uykum mu var?
4: Tuvaletim mi geldi?
2: Bu arada sahibem demiyorum. Hanımcılık, sahibelik anlamına gelmiyor. Bunu da söyleyeyim. Evet. Burada aslında Bengi'nin böyle ses tonundan falan kaynaklı bir şakası da olduğu için buna yengeniz muhabbetinden gibi. Bizde öyle bir ayrı tınlıyor ama ben aslında şey demek istemiştim. Ben çok net bir şekilde bir karar aldım. İki kişi beraber yaşıyorum. Ben bizi ev arkadaşı olarak görüyorum. Bütün çiftleri de öyle görüyorum. Ev arkadaşı olarak.
4: Kendini avutuyorsun ha.
2: Evet.
4: Halbuki evlisin bayağı, biliyor muyuz?
3: Tabii ki. Sana bir haberim var. Evlisin.
4: Filan oluyor işte mi evlisin deyince.
1: Ben 6 senedir...
0: Evet, adam düşünmeyi bırakmış arkadaşlar. Onun yerine her şeyi eşi düşünüyor. Erkek bir şey istemiyor. Abi yemeğini, içeceğini, her şeyine eşi karar veriyor. Görüyor musunuz olayı bak? Vay be, vay be. Bizim Tunacan'ın da bir şarkısı varmış. Tunacan Tuna dün yayındaydı biliyorsunuz. Onun da Hayatımın Anlamı diye bir şarkısı varmış. Ben de bilmiyordum. Bir dinleteyim bakayım. Bizim Tunacan söylüyor bu arada. Ferhat abi tebrikler. Erkek isterse birinci de olurmuş diyor. Çünkü kadınlar meydanı boş bırakmışlar. Vay be, Şerife müdüremiz diyor. Ferhat abi tebrikler diyor. Erkekler birinci olur ama diyor, biz meydanı boş bırakırsak. Sabri abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar Sabri abi. Yengenle kahve içiyorum diyor. Bak Sabri abi olayı çözdü. Sabri abi erkek isterse diye bir cümle kurar mısın ya Sabri abi? İsveç Malmö, sevgiler selamlar olsun Sabri abimize. Her sabah yengeyle kahvesini içiyor. Sabri abinin istemesine gerek yok. Yenge kahveyi hazırlıyor. Problem yok ya. Erkek isterse Viyana FM'de Ali Süzen'den güzel şarkılar ister eşine diyor. Tabii ki erkek isterse olur. Ali Süzen çalar mı onu bilmiyorum yalnız. Öyle bir sıkıntı var. Ufak bir sıkıntı. Asıl diyor erkek istemezse hiçbir şey olmaz diyor. Allah Allah, bu cesaret nereden geliyor ya? Emin abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Emin Altıntaş güpgüzel musmutlu bir günlü olsun. Ali yani birinci belli, ikinci kim diyor ya. Ayten Hanım biz ikinciyi arıyoruz şu an. Birinci kadınlar da ikinci erkekler belli. Erkek isterse her türlü alır arabayı, bakar diyor. Erkek isterse her türlü bir araba alır bakar diyor. Allah Allah. Bak Onur da Dündar'dan ümidini kırmış. Ah Dündar, ah diyor. Çok umutluyduk senden diyor. Murat abi burç yorumları fallar nasıl gidiyor? Konu değiştiriyorum sanmayın, merak ediyorum. Konuyu değiştiriyor ki Tamer. Ben de mevzuya gireyim, dahil olayım istiyor. Abi dinlesin, korkmuyorum. Erkek isterse korkmaz. Korkan Suat gibi olsun diyor. Vay be Tamer'e bak sen. Korkan Suat gibi olsun. Abi bana diyorsun da bu yayını dinleyen erkekler benim düşüncemle aynı fikirdeler. Sadece dile getiremiyorlar. Nereden biliyorsun? Makinem var Raşit. Burada kadınlara laf atan kardeşlerim. Eminim eşlerini mutlu eden adamlardır. İşin şakasındayız ama Tamer'e şaşırdım. Bu ne korku? Bir kere Günay ismini andın, kuzuya döndü. Vallahi biz de şaşırdık Leyla Hanım. Çözemedik olayı ya. Bu arada arkadaşlar ben de Leyla Hanım'a katılıyorum. Burada esip gürleyen arkadaşlar eve gittiklerinde hepsi mutlaka eşlerine jest yapıyorlardır. Bundan adımın Ali olduğu kadar eminim. Emine abla geldi. Emine Erdatlı. Günaydınlar abla. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Emine abla. Ürgüp'e sevgiler, selamlar. Kemal'im günaydınlar. Kemal müdürüm hoş geldin. Ayancık. Sinop Ayancık'tan kalp yapıyorlar. Nesrin Hanım günaydınlar. Güp güzel musmutlu bir gününüz, iyi tatilleriniz olsun gençler. Vay be. Abi diyor mutlu olmak istiyorsan oyuncu değişikliği yapacaksın. Yabancı oyuncu alacaksın. Ay Faruk. Faruk. Herkes anlamadı tabii bu olayı Faruk. Anlamasın herkes zaten. İşin formülünü buldum diyor. Oyuncu değişikliği yapacaksın, yabancı oyuncu olacaksın. Günün en güzel esprisi diyebiliriz buna. Erkeği kapıya kadar iterler. Sonra o kapıdan çıktı diye suçlu ilan ederler diyor. Yaparlar vallahi. Yaparlar. Canı sağ olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Elinden geleni yapıyor. İşi rast gelsin. Önemli olan anlaşmak diyor ya. Evlilikte birlik, beraberlik olmalı. Varı yoğu bilmek lazım. Onu da bir anne doğurmuş diyor. Evet, saygı, sevgi, sağlık, sıhhat önemli. Aynen öyle. Gönül alın. Bizimkisi bir de biraz da latife burada. Şaka. Gülşadi abla geldi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar Gülşadi abla. Burdur Gölhisar'dan gönül dolusu selamlar ve aleyküm selam abla. Güzel bir günün olsun. Vay be. Gölhisar'da, Burdur'da, yayladalar Gülşadi ablalar var. Yok abi tatil ziyan olmasın. Kafamı dinlemek istiyorum onun için. Yok diyor ya, ben aynı Dündar'ım diyor. Vallahi Dündar'ım, sende bir performans düşüklüğü gördük. Senin adın geçince Onur, Kemal, Emrah, Murat Erdat'tı. Bir sevindiler böyle, takviye güç geldi diye ama. Yokluğuna öyle alıştım. ülkemiz diyor bir başka güzel diyor. Sorma Gülşadi abla. Ülkenin her yanı dört bir yanı başka bir güzel be. Benim için bir yanlıştın. O kadar çok mesaj var ki. Hangisi Haydar'ın, hangisi benim? Bilin bakalım diyor. Bana sorarsan çilek vanilya Haydar'ın, sen hibiskus almışsındır. Yok pardon. Hibiskus Haydar'da, çilek vanilya sende. Azim, doğru mu bildim? Cem günaydınlar kardeş, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi, güzel bir gün diliyorum. Çalışanlara kolay gelsin. Tatildekilere iyi tatiller, Allah'a emanetsiniz diyor. Cem eyvallah, işin gücün rast gelsin senin de. Güzel bir günün olsun, kolaylıklar diliyorum. Bilmişim ya, bilmişim.

de yapar. Kadın gibi giyinip dekolteli elbiselerle kadınlık bile yapar diyor. Bravo vallahi. Her kadın yapamaz ama erkek isterse yapar. Bülent ablamızdan biliyoruz bunu diyor. Bülent ablanız kurban olsun size beyler. Vay be, Bülent ablamızın erkekleri düşürdüğü duruma bakar mısınız ya? Vay be. Ama abla diyorsun bak, abla. Erkek değil yani, o kadın olmuş artık. Kadın kadın. Tülay Hanım geldi, günaydınlar, hayırlı yayınlar diliyor. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Tülay Hanım geç kaldın bugün. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Suat'a çok selam gönderiyorum. Hollanda'ya eşiyle birlikte bekliyorum diyor Ispartalı Ayşe. Vay be. Görüyorsunuz arkadaşlar, burada yüzlerce kişiyiz, binlerce dinleyen var. Ispartalı Ayşe oradan Suat'a diyor ki Suat eşinle birlikte bekliyoruz, bir gel bakalım diyor ya. Niye? Fırtına Mehmet'le takılacak değil mi? Fırtına bir şeyler öğrensin istiyorsun. Vay be. Ah Faruk, ah diyor hacım. Faruk işi çözmüş hacım, Faruk. Halı saha izin formülü bekliyoruz diyor, acil. Valla formül belli de işte o formül herkese uymuyor be. Yabancı oyuncu formül. Taner abiyi Özlem abla da görürüz diyor. Valla ben de öyle söyledim. Taner'in sesi soluğu kesildi. Tık yok Tamer'den. Haydar geldi geldi. BJK Murat. Haydar buralarda. Döndü geldi. Faruk akıllı adam diyor ya. Yabancı oyuncu çok mantıklı. Evet ya, yabancı oyuncu. Abi görmüyor musun? Takımlar bile milyon eurolar verip yabancı oyuncu alıyorlar yani. Faruk çözmüş olayı. Abi diyor Faruk'tan formül istedin ama sakın uygulamadın. Çalar mıyız? Çalarız be. Niye olmasın? Suat tam dinletecektim ha. Abi erkek isterse yapsın, yiyorsa yapsın. Bir yıllık vize var, kapı dışarı yapar vallahi diyor. Aba. Vize işi sıkıntılı. Nereye yapıyorsun abi o zaman? İstemeyecek o zaman erkek. Kuzu kuzu oturacak. Mehmet çok seviyor Suat'ı diyor. Allah Allah. Fırtına Mehmet Suat'ı çok seviyormuş ya. Vallahi Suat. Suat sevilmeyecek adam ama ya. Vallahi Suat da sevilecek adam yani. Sevilmeyecek adam değil ki. Ama Mehmet'te o istikrarı, o performansı göremedik yani. Fırtına Mehmet adı üstünde ya. Salim Aydın günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bizde 48 yıldır oldu diyor. Yolumuz beraberlik, sonuç ortam bulmak diyor. Eyvallah Sabri abi. 48 yıl maşallah. Ben dünyada yokken Sabri abimle yengem evlenmişler ya. Yok be ya. 48 yıl maşallah maşallah.

0: Yabancı oyuncu değişikliği yapacak Faruk arkadaşım kardeşim diyor. O da anca böyle mi? Yani Faruk kardeşim diyor, yabancı oyuncu değişikliği yapmış ama diyor, bir de ona soralım diyor, böyle bir şey ister mi istemez mi diyor. Yani mesajlı olmaz bu işler diyor. Gerçek isteğini duyalım buradan. Yo, Faruk doğru söylüyor ya. Olmayan bir şey söylemiyor Faruk. Oyuncu değişikliği yapınca Faruk mutluluğu buldu. Maşallah var. Daim olsun inşallah. Susun da diyor. Kuzu kuzu şarkınızı dinleyin. Ali Bey diyor, rica etsem buradaki kadınlardan Tamer'e hediye olduğunu söyler misiniz bu şarkının diyor. Tamer, Viyana FM bayanları sana armağan ediyorlarmış bu şarkıyı. Tepe tepe dinle. Akıllı kadın eşini kral yapar, kendisi de kraliçe olur. Akıllı olmayan kadın da eşini rezil eder, kendisi de rezilin eşi olur diyor ya. Hacım diyor, Faruk'un durumuna diyor bir iç çekti diyor. Yabancı oyuncu falan duyunca diyor, akşama görüşürüz hacım diyor. Abo, hacımın iç sakat akşama. Hacım iç çekmedi yani, sen nereden biliyorsun hacımın iç çektiğini? Abi radyo dinlemek bile suç oldu ha, baksana hacım iç çekti. Ben görmedim iç çektiğini. Hemen oradan Deli Tülay, valla hacım diyor iç çekti. Nasıl hissettiyse artık bilemiyorum. Abi tehlikeli valla, sinyalleri daha oradan alıyor Tülay. Ne yaptı, kamera mı taktı, sesle mi dinliyor, çip mi var nedir, çözemedim olayı.
1: Tamer, inşallah gönlün gibi olur. Gönlün nasıl isterse öyle olur. İnşallah benim gibi olursun. Ondan sonra Ispartalı Anşa ablama da çok teşekkür ederim. İnşallah, gelmeyi planlıyorduk zaten Hollanda'ya. Eşimle birlikte oraları da görmek çok istiyorduk. İnşallah geldiğimizde size de bir misafir oluruz.
0: Vay be. Suat da dünden razıymış var ya, hazır zaten. Hollanda'ya gidelim diye, görelim. Ya Tamer niye senin gibi olsun ya? Suat. Dur, birazdan soracağım. Hemen soruyorum. Erkek arkadaşlara soruyorum arkadaşlar. Okumayacağım isimlerinizi. Suat gibi olmak isteyen var mı burada? Erkek dinleyicilerimizden. Suat gibi olmak isteyen var mı? Hadi bakalım. Vallahi çok merak ediyorum ya.

Bülent abla isterse erkek aslan kesilir diyor. Yok yok, öyle bir şey yok onda ya Onur. Kanma el sözüne, dön be yanarız. Yabancı transferler sıkıntı. Dikkatli olalım diyor. Hepsi her yabancı transfer iyi olmayabilir diyor. Vay, BJK Murat da çorbacı da yerini aldı. Hadi bakalım. Erkeği gömenler yeri gelince erkek gibi kadınım diyor. Soruyorum, o erkek hangi erkek o zaman? Kuzu kuzu eser için radyomuzdaki tüm hanımlara teşekkür ediyorum. Trip yersem sizi kim kurtaracak diyor. Vallahi bilemiyoruz artık onu. Sen kendin bileceksin yani, trip yersen ne olur ne gider. Tülay'ım kız harikaydın. Mesajına renginden anladı. Kadının farkı işte bu diyor. Mesajın diyor renginden anladı diyor Şerife müdüremiz. Vallahi Tülay Hanım nasıl anladı ben çözemedim ya. Ben zaten Suat gibiyim dermişim diyor. Sadece dermişim diyor yani. Ben zaten Suat gibiyim dermişim diyor. Ya şakası bile kötü Mustafa. Ya Mustafa. İstemiyorum diyen yalan söylüyordur diyor. Mustafa geldi. Rit'ten Mustafa bu. Parmdorflu Mustafa dermişim dedi. Mustafa da diyor ki istemiyorum diyen yalan söylüyordur diyor. Allah Allah. Niye ya? Herkes Suat gibi olmak mı istiyor sence Mustafa? Rit Mustafa. Allah korusun diyor. Ütü, ev işleri hariç belki diyor. Yani biraz diyor. Belki ucundan. Ama diyor Allah korusun bak. Allah korusun ya. Suat gibi light olunur mu diyor ya. Nasıl yaşanır? Aman Allah korusun diyor. Bak bak bak bak. Hayır asla diyor. Bak bak bak bak. Saçları saklarım hep koynuma, verdin o saçları. Deli olmuşum deli, hallarıma baksana. Vallahi Uğur abi yandı. Allah yardımcısı olsun abimin diyor. Tülay bacım gereğini yapar bence diyor. Demet gaz verme, gaz verme. Nereden anlamış? Yani adamın konuyla alakası yok abi. Olayı hacıma getiriyorsunuz ya. Hacımın diyor pek bir hoşuna gitti. Akşama görüşürüz diyor. Yok artık daha neler. Dedum, dedum, anlattım, tutmaz mısın nasihat? Dedum, dedum. Ya Mustafa güzel espri yaptın orada. Dermişim deyince okumak zorunda kaldım ya. Söyle, hep bende mi kabahat? Huzur istiyorsan Suat gibi olacaksın diyor. Huzur Suat gibi olmakta. O huzur İslam'da değil miydi ya? Faruk'tur niye sildin ya? Yetişemedik mesaja. Hayırdır yabancı transferler dilsiz, beyinsiz mi? Sizin çarkınızı tersten çevirirler vallahi. Şarkı tersten çevirir, o değilmiş. Suat gibi olsak diyor hanım diyor bu duruma çok bozulur. Onun için diyor gerek yok diyor. Olduğumuz gibi kalalım diyor. Değil mi? Adam Faruk kardeş işi çözmüş dedi. Daha ne diyecek diyor. Ya yorumda mı yapmasın? İşi çözmüş demek. Ben de diyorum Faruk işi çözmüş. Ben de aynısını dedim. Onu o demedi ki bilmiyorum. Dur bakacağım bak. Hemen bakacağım hakem olarak öyle bir şey demiş mi hacım? Hacım demedi onu ben dedim ya.

0: Yok ya, öyle bir şey demedi hacım ya, ben dedim onu. Valla baktım şimdi ekstra, hacım öyle bir şey demedi. Adam işi çözmüş diye ben söyledim. Üst üste gelince okuyunca. Ana valla gümbürtüye gidiyordu hacım bu arada. Hacım gümbürtüye gidiyordur. Hacım valla diyor zaten, ben yabancı transferlere karşıyım diyor. Bak. Yani benim yüzümden hacım gümbürtüye gidecektin valla. Tek şanssızlığın ben o yorumu yapıp arkandan senin ismini okumak olmuş. O mesajın sahibi benim. Ben bugün rahat, benim hatun dinlemiyor. Geniş geniş takılıyorum. Dur bir saniye, dur. Şunu dinletecektim ya. Abi neredeydi bir saniye? Ha, şunu dinletecektim. Şunu bir dinleteyim. Ne Suat gibi olmak mı? Allah yazdıysa bozsun. Senin ağzın ne diyor Ali abi diyor. Evlerden ırak. Düşünmesi bile kabus gibi diyor ya. Suat gibi olacağıma Haydar gibi olurum. Daha iyi diyor. Allah Allah. Sen şimdi iyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin anlayamadım Onur. İsteseler de olamazlar diyor. O bir karakter meselesi. Vay be. Ispartalay şöyle diyor. Her zaman beklerim. Mutlu oluruz diyor. Hadi bakalım. Oy bir sarayım seni. Geçsin yürek yangını. Abi Rabbim herkesin yuvasına mutluluk, huzur versin inşallah. Kendi adıma diyorum. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne çıktım ya diyor. Eyvallah Faruk, daim olsun kardeşim. Ya yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ni yabancı oyuncu sayesinde gördü Faruk. İyi güzel de adam romantik ama çok light ya diyor. Kafa açıyor. Çok aşırı light değil mi? Ali Bey, biz kadınlar iki gündür kadınları nasıl mutlu edebilecekleri konusunda tüyo vermeye çalıştık. İnşallah bundan sonra işlerindeki suatlığı daha çok gösterirler eşlerine diyor. Allah Allah. Valla mesajlara bakıyorum, hiç öyle suat gibi olmak isteyen, yapmak isteyen yok yani. Göreyim doya
1: doya. Ali abi, benim gibi olmak istediği pes belli. Baksana konuyu açan o. Hemen dakikasında konu açalım Ali abi. Konu açalım diye unutma konuyu diyen o. Sesi çıkmayan o. Ondan sonra yanlış bir şey söylerim de ya öbür tarafta yengeye gider diye korkan o. Sen ne bekliyorsun daha tam adam? Ya Elit ablam. Hacım öyle bir şey yapmaz, yapamaz, sen üzerinden gül koklayamaz, senin gibi nazik bayanı nerede bulacak? Öyle şeyler düşünmen gerek yok, o öyle bir şeyler yapmaz.
0: Bak görüyor musun, hacımı bile savunuyor ya. Suat ya. Yani hacımın da bir suçu yok ha.
2: Hacıya iftira atma.
0: Hacıya iftira atmayın, çarpılırsınız valla. Suat gibi olmaktansa mezara girerim. Ya yok canım, o kadar da değil ya. Dünyada yaşarken mezara girmek gibi bir şey yani.
3: Şimdi herkes böyle diyor, yok light, yok şöyle, yok Allah korusun, yok bilmem şöyle. Eminim ki var ya. Neyse, bir şey demiyorum. Belki bu bende dahil olabilirim.
0: Diyeydin ya. Geceler haram oldu bak bu haram. Geceleriniz haram olur tabii. Suat gibi olmazsanız ne gece kalır ne gündüz kalır, hepsi haram olur. Sesli güldüm. Tülay'ım diyor, geri vitesler alındı bacım. Sanki durum vahim diyor ya. Ya hacıya iftira atmayın. Hacılık bir şey yok. Ben dedim onu. Yorumu ben yaptım. Abi salı günleri maç yapıyoruz ya. Oraya transfer yapmak için Uğur'la konuştuk. O da onu yazdı. Niye ablalar yanlış anlıyorlarsa diyor. Vallahi hiç. Yabancı oyuncu transfer edelim dedik. Viyan FM halı sahaya. Mevzu o yani. Yani yok, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray yabancı oyuncu transfer yapıyor. Kimse bir şey söylemiyor abi. Biz yabancı transfer yapalım dedi mi hemen akşama görüşürüz. Bu ne ya? Bülent ablanız hepsine kurban olur. Siz hiç endişe etmeyin. Aman aman, Bülent ablam benden uzak olsun ya. Neredeyse Bülent ablamı geri erkek yapacak bunlar diyor. Allah korusun diyor. Vallahi hiç çekilmez ya onun, ne erkekliği ne kadını. Allah yazdıysa bu. Suat abi böyle böyle diyor da diyor, yengenin düşüncesine çok merak ediyorum diyor ya. Belki yengeye gına gelmiştir diyor Suat abinin böyle olmasından diyor. Suat, yengeye söylesene ya, yayınlara bir gelsin bir dinlesin. Harbi yenge nerede, bir duyalım, bir mesajını duyalım, bir yazsın radyoya ya. Bakalım halinden memnun mu, durumundan bir soralım. Suat gibi olurum, daha fena olurum ama Suat'ın pabucunu damatmak istemiyorum diyor. Suat kardeşim arkandayım, devam ki diyor. Kim diyor? Tamer diyor. Tamer de var ya, orası burası oynuyor, belli değil ne dediği, belli değil. Aman bana diyor bir şey yapmasın, beni üzmesin yeter diyor ya. Fazla bir beklenti yok, beni üzmesin yeter diyor. İsimsiz okuyorum arkadaşlar mesajları. Her gün çorba içilir mi ya diyor. İçilir, her gün çorba içilir. Hacı diyor, Suat kardeş gibi olsa ben diyor var ya diyor. Hayırdır, hasta mısın? Hacım derim diyor. Yani bak, Elit Tülay bile istemiyor yani. Diyor ki hacı diyor, Suat gibi olacak. Hacım hayırdır, hasta mısın? Şimdi Suat sen doğru yoldasın ablacığım diyor ya. Sen sakın canını sıkma. Biz destekliyoruz seni, arkandayız diyor. Oo, Ayten Hanım da full destek veriyor. Full ekstra. Hacım, Viyana FM hasta adamlar olarak arkandayız diyor. Rahat ol hacım diyor. Senlik bir şey yok hacım diyor ya. Eyvallah bayram. Ali Bey, yarın yenge programa katılırsa konumuz yabancı transferler olsun diyor. Yarın cuma. Yarın yabancı transfer. Yarın izincileri göndereceğiz. Aldığım istihbarata göre diyor, Kemal de çok romantikmiş diyor. Allah Allah. Vay be, istihbarata göre.

0: Tabii Kemal sesli mesajı gönderince. Ahan da diyor Suat 2 geldi. Kemal de aynı Suat gibi de diyor çaktırmıyor burada diyor. Valla mesaj ele verdi Kemal ya. Kemal'den hiç beklemediğim bir mesaj. Yasin Akboğa günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Star Ryzen. Hacım öyle olursa diyor. Valla diyor hacım öyle olursa Tülay Hanım diyor o hastalığın diyor çaresi de yok diyor ya. Allah kurtarsın, zaman çok kötü diyor. Dikkat et eşine diyor. Değil mi Murat abi valla. Aman aman kadınlar eşlerinize dikkat edin valla. Bu hastalığın çaresi de yok, aman Allah korusun. Tedavisi falan yok yani Suat gibi olursa. Sesini o manzaraya karşı. Dur bakayım yayına verebiliyor muyuz Emrah bunu? Bir saniye bir bakalım.
1: Suat abi.
0: Bir saniye bu ne abi? Yayınlık bir şey yokmuş mesajda. Gene de verdik. Belki de yengenin haberi yok Suat abinin bu kadar romantik olduğunda. Burada ortalığı karıştırıyor olabilir mi acaba diyor. Vallahi aklımda deli deli sorular var. Şimdi Suat burada ortalığı mı karıştırıyor acaba? Bakıyoruz Tamer'e. Tamer de bir öyle bir böyle. Dölek durmuyor, olduğu yerde durmuyor. Suat da acaba burada romantik takılıyor, evde maço mu nedir, çözemedik olayı ya. Hepsi diyor bilinçsiz bu beylerin diyor. Allah'tan korkun huzurlu. Hanımından korkan mutlu olur diyor. Allah'tan korkan huzurlu. Hanımından korkan mutlu olur. Allah'ı razı eden cennete gider. Hanımını mutlu eden de el üstünde yaşar gider. Bilinçsizlik yapmayın beyler diyor. Loğusa mısınız neysiniz? Sırat köprüsünden geçerken bir tarafınıza tekmeyi yiyirsiniz vallahi diyor. Sonra cız yanarsın. Cız. Kemal diyor şu an aradan sıyrılmaya bakıyor abi diyor. Vallahi bilemiyoruz. Sıyrılabilir mi, sıyrılamaz mı? Özlersen arama, kapalı kapılar. Geceler aram oldu bak bu aralar. Beyler bu akşam hepimiz hacıyı arıyoruz. Akşam saat 7 gibi aramaya başlayalım. Saat 10'a kadar hacımla telefonda görüşelim. Sonra yatar zaten. Kapalı kapılar. Hacımın sağlığına, saatine dikkat edelim yani. Yoksa hacım bir yanlış anlaşılmaya kurban gidecek. Bu savaşta sen, ben, Onur ve Murat abi kaldık diyor. Biz bize yeteriz abi diyor. Eyvallah Emrah. Vallahi bak ben burada alenen tüm erkekleri savunmaya çalışıyorum ama bizimkiler abi hep geri vites. Sorsan R'nin yerini bilmeyiz diyorlar ama hep geri vites. Tedavisi var da diyor söylemem diyor. Ya söyleydin Murat abi ya. Bana kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Geceler aramı. Dur ya bu şarkıyı biraz önce çaldıydık. Niye bu şarkı geldi? Dur şunu çalalım. Suat durmasın yürüsün. Suat durma yürü. Vay be, bir günün sonuna daha geldik. Arkadaşlar artık konuyu kapatalım. Konuyla ilgili yazmayalım. Yoksa yayın yetişmeyecek. Yine güldük, eğlendik. Valla soluksuz bir yayın oldu. Bir tane Pindrinks bile içemedim. Pindrinksler bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Şimdi oğlum geldi Allah'tan da bir kahve yaptı getirdi. Yayın bitsin diye bekliyorum ki içebileyim. Konuşmaktan hiçbir şey içemedim. Vay be, ne yayındı be. Abi ben light değilim, o nereden çıktı? Beni Onur abiye sorun diyor. Ben sadece yumruğumu masaya vuramıyorum. Borcu bitmedi masanın, o yüzden yanlış anlaşılmasın diyor. Tabi borcu bitmediyse yumruğu vurmamak lazım. Hadi bakalım, gönderin emojileri gelsin. Gönderin gönderin gelsin arkadaşlar. Bugünkü bütün emojiler bana, kendinize ve bu yayında emeği geçen arka plandaki bütün yayın ekibimize gelsin. Yine bugün de süperdiniz. Herkesin katılımıyla güzel bir konu işledik. Şakalaştık, eğlendik. Hadi bakalım, herkes işinin başına. Bu motivasyonla akşam edersiniz artık. Dünya işiyle işimiz yok. Allah'ın rızasını kazanalım, gerisi hiç önemli değil. Elma yenmeseydi bu işler buralara kadar gelmezdi, değil mi? O elma yenmeyecekti. Ah Havva anne, ne yaptın sen ya? Adem babamıza elmayı yedirdi.

Valla bugün hiçbir şarkıyı dinletemedik ya. O kadar çok konuştuk ki. Hiçbir şey dinletemedik. Öyle bir imkanımız, vaktimiz de olmadı maalesef. İşte güzel bir yayın değildi diyor ya. Hep erkeklere Kemal ve Suat'a yürüdüler diyor. Bizdeki bir şey. Bende geri vites falan yok diyor. Ben düz devam. Hanım diyor benim huyumu da bilir, suyumu da. Raşit'e bak sen. Erkek. Kek. Erkek. Erkek.

Ali Bey, yayınlarınız gerçekten çok eğlenceli oluyor. 3 saate çıkarın. Geçen seneden beri diyorum yayın uzasın diye. Vallahi öyle bir şansımız yok ya. Çalışıyoruz, ekmeğimizin peşindeyiz. Şimdi buradan çıkacağız. Dün bizim konteyner tır da gelmedi. Bir sıkıntı oldu, onu çözmeye gideceğiz. Sonra o tırı indirmesi var. Oo, siparişler var. Var babam var. Ekmeğimizin peşindeyiz yani. Maalesef. Artı 3 saat olursa bayar. Her şeyin tadında bırakmak lazım. Tad damağınızda kalsın ki bir sonraki gün yine dinleyin. R yok abi bizde diyor ama başıma bir iş gelirse Viyana FM'in çilekeş, cefakar Türk kadınlarından destek bekliyorum. Ne diyorlarsa haklıdırlar diyor. Vay be. Valla Viyana FM'in yıldızları seni korurlar Tamer dersem inanma. Yıldızlı bayanlar Günay'ı ikna edebilirler mi bilemiyorum. Sabra abi teşekkür ediyorum abi. Güzel bir günün olsun. Bahar çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Mahmut eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Nihal Hanım çok teşekkürler. Mustafa eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Tülay Hanım teşekkürler. Allah bacımıza sabır versin Ali diyor. Çok konuşan adam da ne bileyim diyor yani. Bak. Ne bileyim çok konuşan adam da diyor yani. BJK Murat eyvallah abi. Rıza eyvallah kardeşim. Sabri abi dankeşön merci. Sağ olasın abi. Eyvah neye yarar arkadaşlar. O yüzden herkes sahip olduğunun kıymetini bilsin. Sahip olduklarınıza değer verin, kıymet verin. Eyvah deseniz de fayda etmez sonra bak. Oyuncu değişikliği falan fasofiso bu işler. Mecbur kalınca ayrı. Mecburiyet ayrı bir durum. Bugün istediğin emojiyi gönderebilirsin Işıl. İstediğini gönder. Bugün gönlünüzden ne kopuyorsa az çok demeyin. Gönderin bakayım emojileri. Emeğine sağlık. Patron arka plandaki ekip diyor eyvallah Şerife müdürem. 2 saat iyi diyor eyvallahcım. Yine çok güldük Viyana FM teşekkürler eyvallahcım. Kader Hanım çok teşekkürler. Güzel bir günün olsun. Velse sevgiler selamlar. Onur diyor ki abi diyor Kemal kim ben tanımıyorum öyle bir arkadaş diyor. Yani bu saatten sonra Kemal'e selam verirken bir düşünmemiz lazım. Selamın sırtını dönüp gidiyorsun falan sonra. Selamun aleyküm. Eyvallah bayram. Güzel bir günün olsun kardeşim. Emine abla dankeşön güpgüzel musmutlu bir günün olsun Emine abla Emine Erdatlı. Emine abla niye bağırıyorsun ya? Ali abi niye bağırıyorsun abla? Kemal'im eyvallah kardeşim. Fadime Hanım çok teşekkür ediyorum. Murat abi dankeşön mersi. Demet teşekkür ediyorum sağ olasın. Şaka bir yana ne kadının yerini erkek ne de adamların yerini kadınlar tutar. Rabbim yuvalarımızdan huzuru eksik etmesin inşallah. Kadın olmasa erkek olmaz, erkek olmasa kadın olmaz. İyi ki varız. Allah insan olmayı, insan kalabilmeyi hepimize nasip etsin. Mühim olan insanlık, insanın kadını, erkeği olmaz bence diyor Demet. Yüreğine sağlık, aynen. Herkes olduğu gibi kalsın. Herkes elindekinin kıymetini, değerini bilsin. Gerisi zaten kendiliğinden çorap söküğü gibi gelir. Herkes kendi gibi olsun ya işin özeti değil mi? Herkes kendi gibi olsun. Başkasına özenmemek lazım abi. Herkesin kurulu bir düzenimiz var ya. Öyle miydi? Kurulu bir düzenimiz var. Düzenimizi bu neymiş bir saniye? Yok abi ya. Dur şu cennet demişken şunu atalım. Müzik.
Erkeklerin elindeki fırsatlar kadınlarda olsa erkeklere nefes aldırmazlar. Vay be. Hani fani bu hayat, ümit var. Çok güzel bir günün olsun abi diyor. Sabah sabah iyi güldük. Akşam erkekler bir gül alarak evlerine gitsin. Eyvallah Faruk. Aynen. Hadi bakalım. Bugün o zaman şöyle bir şey yapalım. Bugün bu yayını dinleyen, katılan herkes akşam eve giderken eşine bir tane gül alsın. Eve boş gitmesin. Abi Rabbim herkesin yuvasına mutluluk, huzur versin inşallah. Kendi adıma diyorum. Yani. Eyvallah Faruk. Faruk'a da çok teşekkür ediyoruz. Renk kattı. Herkes evine bu akşam bir tane gül alarak gitsin. Herkes eşine bir tane gül getirsin. Aynen diyor. Herkes diyor sahip olduklarının değerini bilsin. Değer versin. Ben dal kavuk olanı hizaya getiremem. Sorma bana, ben görünmezi göremem. Merak... Ispartalı Ayşe çok teşekkürler. Işıl teşekkür ediyorum. Faruk teşekkür ediyorum kardeşim. Emrah teşekkürler. Kimse... Demet çok teşekkürler. Gülşadi abla çok teşekkür ediyorum. Evet. Emine abla, Emine Erdatlı teşekkürler. Güzel bir aileyiz diyor. İyi ki Viyan FM var. Fırsat buldukça buralardayım diyor. Eyvallah Gülşadi abla. Hayırlı tatilleriniz olsun. Güzel bir gün diliyorum. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyan FM'desiniz. Sizlerin katılımlarıyla bu yayınlar böyle güzelleşiyor, güzel oluyor. Yayın sponsorlarımıza Mega Süpermarketler 4 şubesiyle Viyan'da hizmetinizde. Artset Centrum Simmering 11. Viyan'da. Geiselberg Strasse 28. Bowl Kebap Parndorf ve Floristdorf 2 şubesiyle hizmetinizde. Sıla yoluna çıkacaklar. Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Parndorf'ta gönül rahatlığıyla güvenli bir mola verebiliyorsunuz. Bowl Kebap'ta. Gürbey Restoran 10. Viyana'da, Viyana'nın çorbacısı, Kuellenstrasse 100 numara. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rota Home ve Rota Möbel mağazaları. Birbirinden güzel kampanyalar devam ediyor. Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Çok teşekkür ediyoruz yayın sponsorluğumuza. İyi ki varlar. Bizim burada çiçekçi yok diyor. Ya Dündar, sen de o zaman bir tane papatya kopar. Tarlalarda vardır. Papatya ver ya yengeye. Vallahi bir tane papatya veriverin. Abo diyor Ali diyor. Sakın diyor çiçek gül mül getirmesin benimki diyor ya. Ben diyor merak ederim, sorarım, hayırdır, ne halt yedin sen de bu gül aldın diye. Yok yok, bugün istisna, bugün istisna. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

Film davon. Aç sesini kardeş.

Kıymetli dinleyenlerimiz günaydın, Guten Morgen, iyi sabahlar diliyorum. Avrupa'da ve Türkiye'de İbrahim Elden ortak yayında nasılsınız? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, ne güzel mesajlar var. Günaydın İbocuğum, seni çok ama çok özledik demiş. Nasıl ya? Nasıl ya? Sıradaki şarkı tüm dinleyicilerimize darma ederseniz mutlu oluruz demiş tabii ki. Tabii. Günaydın Esenler, günaydın Bolu, günaydın Düzce, ne kadar güzel. Akçakoca günaydın, Sevinç nasılsın? Ne güzel bir deniz manzarası. Günaydın sevgili Filiz, Bursa. Alanya günaydın. Allah'ım ne güzel yerlerden günaydın fotoğrafları var. Bugün günaydın fotoğraflarını alalım. Günaydın enerjisini, pozitif enerji İbrahim Elden, ne biliyorsunuz. Kubilay günaydın canım benim. Günaydın İstanbul. Aytencim günaydın. Günaydın İbocuğum, hoş geldin. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? Tamam. Çok iyi bir enerjiyle günaydın dedi Ayten. Bizim için değerli. Guten Morgen İbom, Nuray ablacığım. Southside Pacific, sen de hoş geldin. Hemen VIP'yi açtım. Birinci locaya yeni gelenleri alayım hemen. Birinci locayı dolduralım hemen. Emine Hanım hoş geldiniz, Emine Altındaş. Nazar boncuklarıyla. Aa ne kadar güzel. Kubbettin abim de burada market. Dinliyor musunuz markette? Kubbettin abi. Günaydın İbo. Hoş geldin Ayşe Hollanda. Ne yaptınız gençler dünden bugüne? Ruh haliniz nasıl? Bizim vallahi keyfim yerinde ya. Abi dün akşam harika bir yerdeydim ya. Dün bana küs olduğunda bile koşarak geldiğini. East Marine diye bir yer var arkadaşlar. Bu sosyetenin takıldığı bir yer. Abi dün oradaydım ya. Dün bu sosyeteyle takıldım. Aşırı iyiydi yani. Keyfim.

Herkese günaydın, hoş geldin. Oo, Evin Kast, hoş geldin kral. Salim Baba, ne yapıyorsun? Ardahan'da mısın şu anda? Etkinlik için Ardahan'a gitti vallahi. Mavi gül alsınlar demiş. Abi dur, karıştırma mavi gülü şimdi. Ne geldiyse başımıza bu mavi gülden geldi zaten. Fadime, Mersin'de misin? Hoş geldin. Nasılsın? Mersin'de çok sıcak ya. Gidiyorsun yanında bir de. Kübra Düsseldorf, günaydın enerjisi. Harika görünüyorsun bu arada. Murat abi, gözlükler, şekil, sakallar. Bu ne be? Artist ya. Bak bak bak, hareketlere bak bak. Kanka yakanı düzelt biraz. Bak böğrünü de açmışsın. Tişörtünün markasının logosunu da gözüme soktum vallahi. Günaydın kanka. Murat Erdatlı'ya da şöyle bir gözlüğüm olmadı ki Viyana sokaklarında hava atayım ya. Günaydın kanka diyen çok dinleyicimiz var. Hepiniz hoş geldiniz. Sizler benim canımsınız ya. Kemal Ünal, hoş geldin. Elif diyor ki bana günaydın var mı? Ya en güzeli var ya. Kızım senin... Sendeki şu enerji var ya, şu an gençlerde yok. Yemin ediyorum yok. Bir sağ bir sola, bir sağ bir sola. Acaba ben bu sabah çok mu tatlıyım? Acaba bu sabah enerjimiz çok mu iyi? Acaba ben bu sabah klasik arabalarla mı yayın yapıyorum? Arkadaşlar, bir story attım Instagram'da. İbrahim Elden TV, bakın nerede? İbrahim Elden TV, neredesin gülüm?

Sevgili dinleyenlerimiz, sizlerden gelen, bir sizden gelen, bir benden. Mesela aranızda şu anda radyomuzu hangi ülkeden, hangi şehirden dinliyorsanız, Almanya'dan, şu anda Köln'de dinleyenler var. Çok teşekkürler. Masum, hoş geldiniz. Göz göze gelen negatiflerinden arın. Tarık diyor ki kanka çok iyisin ya. Hangi konu bakımından?

Eller güzeli Leyla'cığım da geldi. Bir tane daha yok. Kızım Leyla, sen nasıl bu güzellikle dışarı çıkabiliyorsun ya? Ender şanslı ama. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Ben tekim ve muadilim yok. Tanrım özene bezene yaratmış. Allah Allah, bazı kişileri çok ayrı yaratmış ya vallahi. Bir kimse taş olamaz yoluma. Kuralı ben koyarım girdiğime. Bizim dublaj okulu öğrencileri dinliyor. Ne güzel. Girizler hoş geldin. Tutarım. Fidem hoş geldin. Mesajını. Sağ ol, aldım mesajını. Hocam sesini duymak beni mutlu ediyor demiş. Ne güzel. Biliyorsunuz ki dublaj okulu bizim Yeni Medya Akademi Başakşehir Belediyesi'nin 3 sınıfta derse giriyorum. Çarşamba grubu, cumartesi sabah Living Lab ve Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde dublaj ve seslendirme üzerine eğitimler veriyoruz. Çok akademimiz var ama ben dublajdayım. Çok sevgilerimizi iletelim. Bizim sınıftaki tüm öğrencilerimize de bir günaydın diyelim. Onları çok seviyorum ya. Acaba ben onları çok mu seviyorum? Günaydın, mutlu sabahlar, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Dövmeli Tüler. İbocuğum günaydın diyor. Günaydın güzelim. Özkan bak, Tüley ablan geldi. Merak ediyor mu Tüley ablanda kaç dövme var? Özkan ya. Abi ya, Tüley ablamın kaç dövmesi var ya? Oğlum la, gerçekten enteresan bir yapıya sahipsin ya. Vallahi billahi Tüley ablası. Günaydın sevgili Bircan. Salim çok teşekkürler. Salim baba. Bilirim ben bu hissi. Sevdanın ta kendisi. Kulağımda çınlıyor aklım. Erzurum'dan sevgiler, iyi yayınlar dinliyorum demiş. Salim, Erzurum'da mısın kral?

0: Günaydın, iyi yayınlar. Deli olmuşum, deli şarkısını çalar mısın demiş. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bu arada benim çok sevdiğim bir sanatçım, benim işlerini de yaptığım, çok beğendiğim bir isim. Ona da sevgilerimizi iletelim. Bu güzel şarkılarda armağan olsun. Ertuğrul, Naz ve sevgili İhsan'a da teşekkürler. Bu arada Ramiz Özbay, şimdi bazı isimler var gerçekten çok iyi şarkıları olan. Ramiz Özbay da Hollywood yıldızlarını getiriyor. Hollywood yıldızlarının kastını yapıyor ve önümüzdeki günlerde Kara Şimşek'le beraber güzel bir etkinlik yapacağız vallahi. Ramiz abi, Bostancı Gösteri Merkezi, bekle bizi.
1: Kulağımda çınlıyor, aklımda güzel sesi, gözlerim gözlerim.
0: Gülşadi Yalam, hoş geldin, ellerinden öpüyoruz, nasılsın? Hoş geldin İbocuğum, günaydın demiş. Günaydın, iyi yayınlar Gülşadi'ye. Gülşadi halamız bizim için kıymetli ya. İbo bak, Pınar sana ne gönderdi dün akşam? Bir yarım saat senin kulaklığın. Ben de diyorum, niye bu kadar nazara geldik ya? Hep bu Pınar'ın şeyi. Gideceğim Pınar'a, okey? Bahçeşehir'deki dersten sonra gideceğim.

Kardeşlerimle piknikteyiz demiş. Aa ne kadar güzel ya. Güldüler benim. Şeyde misiniz? Mersin mi bura? Bakayım dur. Fırtınan aklımda bir tek sen. Hasretin bir... Ha Saklı Vadi'desiniz. O zaman siz Mersin değil ki Saklı Vadi. Burası Fethiye tarafı. Bilirim ben bu hissi. Ne güzel valla, kardeşleriyle güzel aileye, Fadime'ye ve tüm aileye selam yollayalım.

Ben şu anda Burdur Gölhisarı'ndan dinliyorum demiş. İyi yayınlar, süpersin ya Gülşah. Yolo. Çınlıyor aklımda güzel sesi gözler. Geliyoruz ya. Çayı demle ya. Burdur'a geliyoruz.

Dün çok sevdiğim sanatçı arkadaşım sevgili Başak Akıncı ile beraberdik. Başak, vallahi ortam çok iyiydi ya. Başak'ın çok güzel bir evi var orada. Abi tam Dubai havası ya. Başak'ın da yepyeni şarkısı çıkıyor. Bugün yarın biter. Onu da seviyorum. Bu güzel şarkılar Başak, Akıncı ve sevdiklerine derman olsun. Güzel konserleri yapacağız beraber. Burası diyor Elvanlı Mersin. Aa, Elvanlı.

Valla Mersin'deki tüm dostlarım, Mersin biraz Eylül'de daha mı güzel? Daha böyle cici oluyor sanki. Çünkü Temmuz, Ağustos. Abi dışarı çıkamazsın ya. Antalya'da öyle mesela. Şimdi abim her gün arıyor beni. Bro gelsene burada bak, evin var falan. Sana diyorum. Harika bir bahçe yaptım, kafamıza göre takılırız. Abim var ya, keşke abimdeki kafa bende olsun. Bugün var ya, yemin ediyorum 10 milyon euro borcu olsun, sabah balık tutmaya gidiyor. Yemin ediyorum dünyanın en rahat.

Gölhisar'a git de bir kavurma ye demiş. İbo selamlar herkese. Bayram abi Gölhisar'a gidin de bir kavurmayayım değil mi? Gülşadi alan bana kavurma yapar ya. Başka yere geldi. Yine mi çalıyor daha yeni kapadığım. Strasov. Strasov'dan sevgiler. Günaydın elden nasılsın? Ben İstanbul'a geliyorum. Yarın beni nereden alacaksın demiş. Abo ben seni unuttum ya.

Ya bu aralar o kadar çok Avrupa'dan gelen misafirim oldu ki. Hani onları havalimanı sağ olsun ben alırız bırakırız oteline falan. Bana da gelebilirler ama. Tüh ya. Cuma'dan pazara misafirim vardı. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Tabii tabii kim ölüyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar yanıma değil. İbo herkese aynı anda söz verirsen patlarsın böyle. Halledeceğiz ama tamam onu planlayacağız canım. Teşekkür ediyorum. Şimdi günaydın İbrahim nasılsın? Dostlara sevgiler demiş. Çay hazır buyur gel İbo'cum demiş. Gülşadi Allah kavurma diyor sen çay diyorsun ya. Beni bana bıraktığın yerler ışık. Kavurmaları yap geliyoruz Gülşadi Allah. Şiir, resim, roman, beni bana bıraktığın yerler. Testi kebabı yap geliyoruz.

0: Bizde testi kebabı olmaz, kuyu kebabı var demiş. O da olur ya. Ya kebap olsun da testiden olsun, kuyudan olsun. Ben değişmem, sen değiş, başkaları. Bir de akşam cadde gezisi olur demiş. Ya ben hiç böyle ne diyorlar ona? Mutlaka güzellikleri vardır ama ben bir kebap yiyip kaçsam olur mu ya?
1: Kalp kırarsın aşk seninle.
0: Gülşah Diyala, hazırla geliyoruz ya.
1: Sana tuttum aşksız.
0: Halası şimdi çay diyor, öğle yemeği ayrı bir program. Oo.
1: Deli bile deli bile deli bile
0: Gölhisar'ın meşhur kavurması, gel gel diyor, gelirim vallahi. Bak beni çağırmayacaksın, geleceğim.
1: Sen kendini avuttun.
0: Gölhisar'ı bana kaç kilometre bilmiyorum ki.
1: Aşktan soğuttun.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde, iş yerinde dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha iyi sabahlar. Temmuz ayındayız. Çok sıcak. 16 Temmuz. Bodrum'da, Yalıkavak'ta, Derya Bedavacı bugün Günay Restorant'ta. Derya Bedavacı'yı dinlemek isteyen Bodrum'daki dinleyicilerimize bugün Yalıkavak'ta beni dinleyen bir dinleyicime sürpriz yapabilirim. Bodrum'da dinleyenler bana bir yazabilir mi? Bodrum'daki dinleyicilerim bana bir yazsın lütfen. Şu an tatili Bodrum'da geçiren

Pazartesi Kuzey Kıbrıs'taki dinleyicilerimle buluşuyorum 20 Temmuz. Bu arada biliyorsunuz ki Barış ve Özgürlük Bayramı 20 Temmuz Kuzey Kıbrıs'ta. Ben de Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Oradan 22 Temmuz yani çarşamba günü Antalya'da olacağım. 24 Temmuz'da da Kuşadası'ndayım arkadaşlar. Kuşadası'ndaki dinleyicilerimize,

Antalya ve Kuşadası, bu bilgiyi de paylaşalım. 20 Temmuz Kıbrıs, 22 Temmuz Antalya, 24 Temmuz'da da Kuşadası'ndayım.

Tersane İstanbul'dayız. Çocuklarla ilgileneceğim. Dünyaca ünlü karakterlere can veren o güzel çizgi kahramanlarımızla beraber biraz eğlendirelim ya. Vallahi böyle biraz keyfimiz yerinde olsun. Şimdi listemizi biraz güncelleyelim. Yeni şarkı listesini hazırlamış bizim Buket. Buket, bu şarkıyla mı başlayalım? +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı, gönder gelsin. Şöyle bir WhatsApp'ı bir yeşilleyelim. WhatsApp üzerinden kimler bizi nereden dinliyor bir görelim bakalım. Alanya'ya uzak olmasaydın gelirdim İbocum çarşamba günü demiş. Yani biraz var mesafe. Ben olsam gelmem ya, bu sıcakta ne yapacağım? Beni görüp bence vur kafayı yat. Ben teknede olacağım zaten. Antalya'da. Böyle güzel bir etkinlik olacak. Etkinlikte bayağı bir eğlendireceğiz dostları. Vur patlasın, çal oynasın. +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.

Gelsin güzel şarkılar. Artı 43-660-130-19-79 arzu teşekkürler. Diyor ki İrfan abiyle beraber dinliyoruz seni. Ne kadar güzel. Bazı mesleklerde böyle arkadaşlarımızı görüyoruz. Mesela atıyorum şimdi otosanayiye gittiğiniz zaman değil mi? Bu sıcakta bile o kadar çok böyle yoğun çalışanlar var. Onların böyle enerjisine bakıyorum. Allah yardımcıları olsun. Hiçbir zaman unutmayalım. Sanayide dinleyen, temizlik işiyle uğraşan, yer hizmetlerinde çalışan herkesi sevgiyle selamlıyoruz. Hizmet sektöründe olan tüm dinleyicilerimize varsa onları da bir selamlayalım lütfen.

Buradayım. Günaydın. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize bir kez daha selam yollayalım. İbocuğum nasılsın? Şenay'ım sen? Ne yaptın? Yanındaki kim öyle? Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zekai hoş geldin. Nasılsın? Aleyküm selam bu arada. Selamünaleyküm İbrahim Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Zekai Bey. Nasıl keyifler? Müjde Hanım siz de hoş geldiniz. Oo kimler buradaymış? Zehra Hanım da buradaymış. Zehra kırmızı çok yakışmış. Nereye gidiyorsun?

0: gelecek.
1: Günaydın, nasılsın İbrahim? Ben de Akrep Burcu'yum demiş. Ya bugün yorum, bugün burç yorumumuz. Belki ben almayabilirim çünkü çok fazlasıyla aynı burçlar var çünkü.
0: Yanıyor bak bir yerler, yangınıma canım, yağacaksan haber ver.
1: Ya mesela bir yükseleni yay yok mesela aramızda. Şöyle bir yaylar olsa, ne bileyim böyle bir ikizler olsa, bir teraziler olsa böyle. Abi hep aslan, akrep, yengeç, oğlak.

0: ama.
1: Leyla mesela dinliyor şu anda. Leyla da İkizler Burcu. Günaydın Leyla. Bu şarkıyı çok seviyorum ya İbo'cum.
2: Haber ver, içimde yanıyor.
3: Yanıyor bak bir yerler.
2: Yangınıma canım, yağacaksan haber.
1: Haber ver bileyim.
2: Biberi nazlı çiçek, daha seni kimler üzecek? Çok bilen çok yanılır, bunu sana kimler diyecek?
1: İbo'cum senin neden bu kadar çok seviyoruz biliyor musun demiş. Ataköy konakları benim komşularım. Niye dedim? Bize gerçekten sevgi ve değeri hissettirdiğin için demiş. Allah Allah ben neler yapıyormuşum ya.
2: Bir yer,
1: farkında olmadan.
2: Yangınıma canım, yağacaksan haber ver.
1: Dün yapay zeka ile bir sohbet ettim 5 dakika arabada. Dedim ki kanka dedim işte şöyle şöyle falan. Hakikaten o kadar mantıklı cevaplar verdi ki. Kişinin ne istediği önemli diyor. Kişi senden ne bekliyor, ne istiyor.
2: Olacaksan haber.
1: O yüzden beklentinize karşılık verebilecek insanlarla zaman geçirin. Mesela ben bir karşımdaki yüzden hiçbir şey beklemiyorum mesela. Çünkü düz bir insan yani. Ya bu ne bekleyeceğim ki? Allah çünkü normal yaratmış. Hani bazı insanların sadece bir özellikleri var. İşte o özelliklerde olan kişiler mesela bir araba alıyorsun. İlk bakacağın şey arabanın özelliğidir. Tamam tarzı, tipi. Biz genellikle hep böyle tarzına bakarız. Dışarıdan güzel görünsün arabam. Okey. Araban dışarıdan güzel görünsün ama özellikleri, işlevi çok önemli. En önemlisi aslında o. Konumuzun arabayla hiç alakası yok. Siz de biliyorsunuz. Ne demek istediğimi. Bazı insanlar var mesela. Sadece dış görünüş. Okey tamam. Çok güzel. Yanımızda güzel görünsün. Eyvallah. Eyvallah. Ama özellikleri, işlevi, yani heyecanı, mutluluğu, sevgisi, sinerji, okay, nine, yok değil mi? Ya, boş paket bir araba gibi. Ondan sonra diyor ki, sıfırdan yüze 3,5-4 saniyede çıkart beni. Nine olur mu öyle bir şey?

Şimdi mesela çok şeyleri kısıtladım ben mesela hayatımda. Kısıtlamaya çok gittim. Aslında benim yapmayacağım tarzım olmayan bir şey. Ama hoşuma da gitti. Yani.

Zekayı yeni dinlemeye başladım demiş. Zekayı baba hoş geldin. Eskiler yeniler, daima en iyiler. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Biliyorsunuz ki Bintat'ın bir özelliği var. Çok şubesi var. Yeni şubeler de çok yakında.

Evet arkadaşlar, yüz analizi yaptık ya, hep böyle yüzünüzü. Hadi bir de el analizi yapalım ya. Murat abi diyor ki, hep diyor yüzüme bakıyorsun diyor. Bir de Murat abi elini atmış bana. El analizi yap da bakayım ne oluyor. Arkadaşlar herkes bir elini çekip atabilir mi? Oğlum İva ne işler yapıyorsun? Ya ne yapayım, farklı etkinlikler olsun yani. Şimdi radyoda burç yorumlarımız var. Yüz analizi var. Şöyle bir de el analizi yapalım. Yalnız benim elim güzel ya, tırnaklarım falan. Murat abi bu nasıl bir el ya? Sana elini veren konunu kaptırır ya. Gülşah diyor ki, İbocuğum nasılsın? İşe gidiyorum, serviste çok güldürdün beni ya demiş. Ne güzel işte, güzelim ya. Biraz da gül ya. Orhan seni çok ağlattı zamanında. Ama sende de sorun var. Bu çocuk seni 3 kere bıraktı. 3 kere de gittin ona. Abi bu kızlar da kafayı yemiş. Ya yemin ediyorum. Çocuk 3 kere gitti, bıraktı bunu. Gitti başkalarıyla aşk yaşadı. Bu gitti yine kabul etti. Lan beni bu kadar seven olmadı ya. Benimkisi beni ilk zorlukta bıraktı. Gerçi sevgiyle alakalı bir şey dedi. Baksana bu Gülşah ne kadar çok seviyorum çünkü. Acaba ben sevilmiyor muyum? Acaba ben az mı sevildim? Ama bu arada aşırı seviliyorum ya. Allah'ıma şükürler olsun. Biz yanlış ata oynadık. Yoksa yemin ediyorum dün, önceki haftalar falan. Millet bayılıyor bana. Ben de çok... Kadıncağız Avustralya'dan, Sydney'den geldi beni görmeye. Ulan dünyanın öbür ucu. O yüzden gerçekten aşırı seviliyorum. Mesela Stuttgart'tan gelenler, Almanya'dan, Avrupa'da kısmetim çok. Şimdi desen ki Düsseldorf'a evet desem, beni mesela hemen 200 bin euro düğün masraflarını da karşılıyorlar. Ay biraz gülelim ya. Stuttgart'ta diyor balta girmemiş ormanlarından yürüyüşte seni dinliyoruz demiş. Ya Bircan hoş geldin. Günaydın İbocuğum, nasılsın? Seni dinlemek gerçekten çok keyifli. Seni dinlerken yolumu değiştirdim. Kızım ormanda kaybolma. Vallahi kim bulacak seni Bircan? Arkadaşlar Stuttgart'tan Bircan ormanda kaybolursa onu kim bulur? Hayır ben şimdi Mödling'de kayboldum trende. Murat abi buldu beni. Hayattaki şansım. Sonra bana dedi ki Kamer, İbo bir daha kaybolursan ben bulurum. Bu sefer Kamer de kayboldu yani. Sana kolay gelir, sevmekse yalan. Aşklara ya değmiyor ya, en kralına değmiyor valla. Nine İbo, Nine İbo.

En çok sorulardan bir tanesi. İbrahim, sen ayrıldıktan sonra niye Danimarka'ya gittin? Niye İsveç'e gittin? Abi dünyanın başka ülkesi mi yok? Ama ben orada olmamın bir nedeni vardı arkadaşlar. Avrupa'ya gitmemin bir nedeni vardı. Radyoda söyleyemeyeceğim bir neden. İbocuğum, bağlı olmasam gerçekten birine öyle olur, öyle taze ekmek gibi kaparlar seni demiş. Taze ekmek. Ne diyorsun Tülay? İbocuğum, bağlı olmasam. Ha, bağlı olmasan diyor. Ha, birine bağlı olmasan birine olur. Kızım ne diyor, anlamıyorum. Anlamıyorum. Ve Almanya'da yaşadım uzun yıllar. Kolay gelir sevmekse yalan, değmez aşklara değmez. Bu bağlı olmasan, yani bir harf bizi çok yanıltabilir Tülay'cığım. Ne harfi? Orada sen M mi yazmak istemiştin, Malatya'nın M'si? Aşklara değmez, kalbim ağlar, gözyaşım silinmez, değmez. Öyle taze ekmek gibi. Yaşlara değmez, gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez, değmez. Kaparlar seni demiş. Aşklara değmez. Evet ya, 40 yaşında da çıtır çıtır. Ne de çıtır ekmek olurum ben vallahi. Teşekkürler. Suna diyor ki günaydın. Çok güzel bir tatlış bir enerjiyle sana günaydın diyor. Suat hoş geldin. Selam İbrahim abi demiş. Hoş geldin Suat. Ne yapıyorsun sen, yaşıyor musun ya? Salzburg'dan Suat. Nuray abla el analizi için elini yollamış. Kızım bu ne, bir sürü altın bilezik. Dikkat ettim, ben de kadın direkt böyle bilekliğine bak. Direkt bileziklere baktım ya. İbo el analizi yapalım. Abla sana uzun bir yol görünüyor. Sen zaten bir tanesin ya İbocum demiş. Sağ ol canımın içi. Kız vallahi ne kadar bakımlı ellerin var senin ha. Bakayım hemen. Arkadaşlar el analizi yapıyoruz. Elinizi yollayın. Elini yolla, kolunu kaptır. Ya Nuray abla yaştı kardeşim. Nuray abla seni evlendirelim kız. Vallahi tanıdığım çok tam senin yaşlarında böyle çıtır 50 yaşında.

Ya bu arada eski halime geri döndüm. Bu evlilik işleri bana göre değil ya. Eski tribo zamanlarıma geri döndüm. O efsane geri döndü. Şaka bir yana gerçekten öyle. Çünkü çok hızlı bir hayatım var çok eskiden. Şimdi tekrardan o hıza tekrar döndüm. Biraz yavaşlamıştım. Haklı olarak tabii ki içinde bulunduğum durumdan dolayı. Şimdi tekrardan 180'le devam ediyoruz. Daha iyi oluyor ya, daha mutluyum, boşver. Acaba ben çok mu mutluyum? Zuhal abla. Bu kimileli kız? Abla var ya, yine bileklik altın mı bu? Gürcan abinin eli mi bu? Ya sizde var ya.

Zuhal abla gelsin paracıklar der gibi. Acaba bugün Gürcan abi euro mu verecek? Nalan Hanım, Sevtu Hanım çok teşekkürler. Şimdi bizim radyonun bir tarzı var. Biz sohbet radyosu olarak akışımız hep böyle. Çünkü yayında çalacak olan şarkılar, birçok arkadaşımız şarkı da çalıyor. Sohbet için radyoyu açtım diyenleri ben çok mutlu oluyorum. Ne güzel ya. Şeytan diyor ki yana şuna, adını anmasa taşın, deli kader seni karşı. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Kübra Düsseldorf'tan elini yollamış o da. Oo, bayağı bir güzelmiş. Tırnaklar bakımlı. Alt ve üst. İbocuğum bir gör bakalım neler var. Sana da uzun bir yol görünüyor. Düsseldorf'tan İstanbul'a. 1.80 boy, 85 kilo. Hafif biraz yakışıklı bir çocukla güzel bir akşam yemeği yiyorsunuz. Oo. Çocuk İstanbul'da çok tanınan, popüler bir çocuk.

0: çok teşekkür edeyim, ben almayayım diyor Nuray abla. Abla bir daha düşün. Abla bir daha düşün, bak bir daha bu fırsat gelmez. Milli piyango gibi yani. Bana güven. Evet Suat'cığım, günaydın canım, Salzburg.
1: Selam İbrahim abi. Ya benim şöyle bir şey var. 7'den 9'a kadar kendi bölümündeyim. 9'dan 12 1'e kadar başka bir bölümde çalışıyorum normalinde. Orada da radyo dinlemem yasak. Yani dinlemek yasak yani, anlayacaksın. Ama şu anda orada bir problem çıktı. Makine bozuldu. Ben kendi bölümüme geri geldiğim için o yüzden seni dinleyebiliyorum. Hani o kopukluk orada. Ama normalinde hani hiçbir programı kaçırmıyorum.
0: Ne kadar güzel, bakar mısınız ya? Şartlar ne olursa olsun dinlerim diyor ya. Ya Suat'a bir alkış ya. Salzburg. Suat'ım seni seviyoruz ya. Kanka ben takılıyorum. Sen ya, siz bana bakmayın ya. Abi İbo'dur deyip geçin ya. Ben kafama göre konuşurum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Suat'ım hayırlı işler, bereketli olsun.

Diyarbakır'da benim çok sevdiğim kardeşim Abdurrahman da dinliyor. Diyarbakır. Apocuğum bir F'den bilet al da geleyim ya. Vallahi Diyarbakır'ı özledim. Ya şu an çok sıcaktır. Bir gidelim de bir Diyarbakır karpuzu yiyelim ya, böyle buz gibi. Yanında biraz peynir. Bu bizim Ezgi gibi peyniri kesmeyi bilmeyen insanlar yoktur orada. Abi bizim Ezgi bunu kim alacak ya? Bu yandı ya bunu alan. Ya yemin ediyorum, hani şimdi işin esprisi bir yana, biz hep diyoruz ya. Abi ne olursa olsun hayat arkadaşınız mutfakta iyi olmalı ya. Vallahi ya, mutfak çok önemli. Benim için çok önemli. Mutfakta yok, orada yok, burada yok. Ben geldim. Ya ne işim var sende? Zaten kendi işimi kendim yapıyorum. Vallahi öyle olur yani. Bir de burnundan kıl aldırmayan tipler var ya öyle. Kendilerini bir şey sanan ama hiçbir şey değiller. Boş, boş bir paket. Hiçbir özelliği olmamasına rağmen çok özelliği varmış gibi manipüle ediyorlar böyle insanları psikolojik olarak da. Bir de kendilerini de böyle sevdiriyorlar yani. Allah bizi o insanlardan korusun. Amin.

Arzu Nihal sevgili Behiye, teşekkürler. İdil teşekkürler. Nisa. Bak bak bak sen. Eczaneye gelmiyorsun artık demiş, geleceğim. Nine İbom. Nine Nuray abla diyor. Olmaz. Bircan sabah yürüyüşünde her zaman olduğu gibi ormanı için temiz hava. Kızım fazla yürüme, ondan sonra baş dönmesi tansiyon. İbocu eczaneye gelirsen bu güzel ıslak kekten sana da verebilirim demiş. Olabilir Nisa. Benim payımı ayır canım. Benim eczacı güzelim ya. Çok seviyorum onu. Bazen böyle goy goya gidiyorum ona. Sohbet, kahve falan.

Bolu'da 91.0. Bolu'da bizleri dinleyen Turgut Bey'e de günaydın diyelim.

Ah bakalım, şöyle yeni gelen mesajlarımız da var. Şu anda radyo dinleyen, özellikle App Store ve Google Play, dijital platformlardan, arabalarında, ofislerinde, evinde, kim nerede dinliyorsa günün şarkılarını sizlere darmağan edeceğim. Çok da mesaj var bu arada. Belçika'dan sevgili Özgül, çok teşekkürler aldım. Belçika'ya sevgiler. İvo'cum nasılsın, ben Apple. Apple hoş geldin, nasılsın? Hadi gel, yapma ne olur. Ya şimdi Apple'la çok güzel bir sinerji yakaladık, bilmiyorum. Aşırı iyi, bayağı bir, hani böyle nasıl size söyleyeyim. Yani yaz günü sizi serinleten o nefis Maraş dondurması gibi, insanın içini serinleten bir yapısı var. İçten ve doğal güzelliği var. Makyajsız güzel bu arada, dipnot. Aşırı güzel. Ve aşırı uyumlu. Yani mesela ben biraz zor bir adamım ama o benim o frekansı yakaladı mesela. Bir açık vardı bende, onu buldu. Sistemdeki açığı buldu yani. Helal olsun. Vallahi yemin ediyorum Apple. Çak. Sen bir tanesin ya. Hadi bakalım, hazır mıyız? Acaba benim en çok anlaştığım burç ikizler mi? Ya da yükselen yay. Bilemem. Kıymetli dinleyenlerimiz, ben bir Pindrinks içip hemen geliyorum. İsteyen var mı? Çilekli, hibiskus, limon. Okey, tamam, hemen siparişleri aldım. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks. Soğuk için buz gibi. Bir sana, bir kocana. Bir sana, bir aşkına. Bir çocuğuna, bir de sevdiğine. Hey, hayatımda kimse yok, tekim diyenlere yine Pindrinks her zaman yanında. Unutma, senin olduğun her yerde Pindrinks. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde ve Bin Tat Süpermarket'te.

Teşekkürler Cansel. Günaydın İbrahim'cim, nasılsın? İyi sabahlar diliyorum. Oo, Firdevs Hanım geldi. Ayşe Çakmak bizim dublaj okulundan. Hoş geldin Ayşe. Ailecek dinliyorlar. Her zaman sağ olsunlar. Cumartesi günü Ayşe Çakmak bizim Living Lab değil mi? Bahçeşehir değil Ayşe. Merhaba hocam, nasılsınız? Yine keyifli bir programla sizi dinliyoruz demişler. Çok teşekkürler. Parça seçimleri güzel. Ya ben hakikaten şimdi yıllardır müzik direktörlüğü yaptığım için kimin ne tarz müzik dinlediğini, ya şu saatte hangi şarkı gider, hepsine hakim olduğum için mutlu oluyorum. Acaba Belçika'dan Selma da mı dinliyor? Günaydın İbo demiş. Selamlar, iyiyim. Ne yapıyorsun Selma?

Arkadaşlar Pindirix'leri dolaptan çıkartmayı unuttum da bir bakayım tadı nasıl olmuş. Abi adamlar yapıyor ya. Yemin ediyorum var ya efsane. Pindirix soğuk için şu sıcacık yaz günlerinde Pindirix Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Adamlar ama doğru programa sponsor olmuşlar ya. Pozitif enerji Pindirix. Enerji verir. Başakşehir Living Lab sevgili Ayşe ve arkadaşları ailesine de çok selam. Hocam son ses sizi dinliyoruz demiş. Ne güzel ya. Ben onu unutacağım. Gece gibi ona uzağım. İyi ki varsınız. Gününüz güzel geçsin. Duygu günaydın, aldım mesajını. Çok iyisin ya. Apple, sevgili Apple. Apple çok güzel bir şey yazmış. Aşırı hoşuma gitti. Ona birazdan cevap versem olur mu ya? Çünkü bu güzel sözleri böyle üstü kapalı geçiştirmek istemiyorum. Acaba Apple mutlu mu olmak istiyor? Zeynep geldi ya. İstanbul'dan Zeynep, sen neredesin ya? Zeynep ne zaman izinlisin? Zeynep'e bir sözüm var ya. Zeynep'in kısmetini açtım ya. Zeynep nerenin havuzu bu? Sitenin havuzu mu? Yine kombinin harika. Ayağındaki ne kız öyle?

Zeynep havuzdan harika bir günaydın mesajı gönderdi. İbo ben geldim diyor. Zeynep'in mesajı. İbrahim'cim diyor. Şu anda şeker hastaları olanlar varsa an itibariyle ben geldim. Şaka şaka, bu Apple'ın mesajıydı. Zeynep seni biraz üzerine alın diye söyledim. Apple yazmış, diyor ki an itibariyle Apple geldi. Özellikle şeker hastası olan dinleyeceğimiz varsa ilaçlarını alsınlar demiş. Şekerimiz yükselmesin yani. Apple. Ya şimdi ismi var, güzel bir isim ama rumuz olarak Apple'ı kullanıyor. Hoş geldin Apple. Burası Sten'in havuzu İbo'cum demiş. Güzelmiş.

0: Ormanın içinde harika bir manzara.
1: Olay olacak, akacak coşkun sellerde.
0: Az önce Aşkın Nuri Engin'in şarkısını çaldık be. Salim abi neredesin? Erzurum'u geçtiniz mi?
1: Olay olacak, gönlüm bir...
0: Salim abi hemen yazsana, dinlesinler bizim.
1: Yazacak.
0: Bu arada benim hayatımı oynayacak olan kişiler olacak. Biliyorsunuz İbrahim Elden 25. yılına özel. Radyoculuk hayatım kısa bir film oluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. İbrahim Elden radyoculuğa nasıl başladı? Radyoda ne zorluklar yaşadı? Patronları ona nasıl zulüm yaptı? Dinleyici buluşmalarındaki ayrımcılık. O zaman yazı tur atacak parası olmadığı halde bu kadar çevresi nasıl oldu?
1: Olay olacak.
0: O zaman neden İbrahim Elden'e herkes böyle ilgi gösteriyordu? En çok kimi sevdi, kime aşık oldu?
1: Akacak coşkun sellerde.
0: Kim ona aşık oldu? Ulan nasıl bir film oğlum? İlk sponsoru, cebindeki son parasıyla ne yaptı?
1: Sevdim, bak sen, inan bu sevgimi tarih yazar.
0: Olumsuz yönleri nelerdi?
1: Durma, sar beni, aşk.
0: Radyoda sevilen birisi miydi yönetimde? Hepsi var ya.
1: Bak seni, inan bu sevgimi tarih yazacak. Haydi yak beni, durma, sar beni, aşkımız.
0: Senaryo hazırlanıyor ama birkaç tane söyleyeyim size. 2000-2005 yılları arasında, 2005-2010'da, 2010-2015 ve 2015-2020 ve en son 2020-2025 yılları arasındaki hayatını anlatan İbrahim Elden'in çok tatlış bir kısa bir film geliyor, bilginiz olsun. Acaba o zamanki işte patronumu kim oynayacak? Aşırı derecede çok güzel bir film ortaya çıkacak. Allah izin verirse inşallah.

Salim abi en son attığın oyuncu arkadaşımızın görseli hakikaten 2015 yılındaki değerli birisine çok benziyor. Yani onu anca bence bu oynar yani. Sonra işte 2020-2025 yılları arasında kim oynayacak? Aşırı, işte ona da dikkat etmemiz lazım.

5 oyuncumuz çekim günlerini bekliyor sabırsızlıkla. Ama gerçekten oyuncularımız da çok güzel ya. E tabii çünkü o zamanlar hayatındaki insanlar çok güzeldi çünkü. Ben dedim Salim abi bak sana bir tarih vereceğim. O tarihteki kişiyi iyi seç. Yani o kadar benzemesi lazım ki çok özellikle o tarih benim için çok önemli.

diyor ki şu anda Stuttgart'ta Ayı Gölü'nün, Ayı Gölü mü? Bircan ne işin var Ayı Gölü'nde? Stuttgart'ta Ayı Gölü'ndeyim şu anda dinleniyorum demiş. İbocuğum ben de sabah kahvaltıda ciğer yiyorum, sever misin demiş. Oo, çok severim. Abi ben etçi olduğum için eti her saatte yerim. Sabaha karşı 5'te bile yerim. Abi ben gece uyanıp, gerçekten bunu kalben söylüyorum, şöyle iki parça böyle et pişirip yiyen adamım ya. Siz bana bakmayın. Beni ayrı yere koyun abi.

Günaydın İbrahim Bey, nasılsınız? Aa, kahveci güzeli nasılsın? Kahveci güzeli bizim her zaman gittiğimiz bir kahve aldığımız bir yer var. Orada kasiyer bir espri yaptım geçen gün, dedim ki şey dedi bana, ya ses tonunuz çok güzelmiş. Yani diyor ya, arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz? Kahveci güzeli de bana şey dedi, ya dedi ses tonunuz çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz? Ben de boya badana dedim. Nasıl yani dedi. Yapamaz mıyım yani boya badana inşaatlarda? Viyana'da boya işi yapıyoruz dedim Şenol abimle beraber. Ama var ya hakikaten. Ya dedi hayır, sanatla uğraşıyorsunuz. Ben dedi anlarım falan. Kahveci güzeli dinliyor şu anda.

Sonra dedim ben dublaj yapıyorum, seslendirme. Aynı zamanda radyo programcısıyım ve sunucuyum. Sonra Instagram'dan bakınca evet, bu sesi biliyoruz. Teşekkürler kahveci güzeli. Sevgili Esma, hoş geldin.

Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olan, evde, iş yerinde dinleyen tüm dinleyicilerimize de selam yollayalım. Kübra teşekkürler. Ezgi sağ ol canım benim, ne zaman geliyorsun demiş. Valla yayından sonra bir eczaneye uğrayacağım. Söz verdim bizim arkadaşlara. Onları bir göreyim, bir kahvelerini içeyim. Sana uğrarım, senden sonra da çıkmam lazım.

Deniz, teşekkürler. Irmak'la beraber dinliyor. Hazır mıyız? Apple diyor ki bana öyle bir şarkı çal ki günüm çok heyecanlı ve mutlu geçsin. Ağzın kulaklarında yani. Hadi Apple, senin için.

Leyla'cığım teşekkürler. Şu anda tatilde bile bak seni dinliyorum demiş. Görsel selfie'ler dağıtmış. Acaba filtreyi fazla mı kullandın? Şaka şaka ya, takılıyorum şimdi. Kızıyor bana bazen böyle. Benim Leyla'cığımın inanılmaz doğal bir güzelliği var. Teşekkürler Leyla. Seviliyorsun. Sana ve sevdiklerine darman olsun. Günün güzel geçsin. Bakayım şu fotoğrafını da. Evet, gayet güzel. Yani filtre yok. Şuna da bakalım. Neresi burası kız? Ha, yazmış o kocaman.

Abi Büyükada'da böyle güzel yer var mıydı ya? Leyla'cığım şu an Büyükada'da büyük aşk yaşıyor. Allah. En güzel elbiseni. Leyla çocuğun niye fotoğrafını koymamışsın? Hiçbir yerde yok çocuk. Bak senin fotoğraflarını çekmiş, içeceklerini hazırlamış. Bak ben iyi gözlemciyim. Nine. Ben detaycıyımdır. Başak Burcu değilim ama. Ya ben normal şartlarda hiç işim olmaz. Sevdiğim insanlara böyle bakarım ne yapıyor ne diyor. Öyle boş bakarım. Gel güzelim gel. Bir Başak gibi değil. Başak her şeyin detayını araştırıyor ama o da iyi bir şey değil yani. O dudaklar kırmızı. Acaba Leyla şu an Büyükada'da çok mu mutlu?

Leyla'cığım gölgesinden anladım yani. Gölge, o fotoğrafını kaldır. Eğer kimsenin görmesini istemiyorsan bak, gölgede seni çeken kişinin bir erkek olduğu belli. Sağ tarafta bak, hemen fotoğrafa bakınca sağda o gölgenin yansıması. Bir bölüm çıkmış ama anladım ben. Ah Leyla, ah sen bu işleri aslında normalde iyi yapardın ama. Tüh ya.

edip acaba ben büyük bir aşkı ifşa mı ettim? Dudaklar kırmızı kırmızı, dökmesem söndüremem bu yangını. Hadi bulalım aramızı aramızı, aşka sakla gece. Günaydın, nasılsın İbocuğum? Seni dinlemek çok mutluluk verici bir şey. Teşekkürler. Asım abi bizi bir gözlük dükkanında dinliyor. Çok teşekkür. Optikçilerin kralı ya.

Bircan, burası çok güzel ya Stuttgart. Ne güzelsin karamela karamela. Bazen telefonu çekmiyormuş ama güzel. Bence daha güzel. Hani doğayla iç içesin. Kendini hissediyorsan belirli bir saat zaman geçir orada. Gölgede takıl. Avrupa zaten sıcak.

0: yazılır hesabına.
1: Aşk olsun İbo'cum ya, beni rezil ettin diyor.
0: Bitmez.
1: Ama bak pişman. Hayatım sen şunu kaçırıyorsun.
0: Soluyor birer birer içimizde.
1: İbo baba yemez. Günler aldırma. Şimdi bazen bir arkadaşımın bana yalan söylediğini ya da beni o ortamda gizlemek istediğini ya da başka bir şeyde hemen anlıyorum. Ses rengi, yazışması, arama tipi. Ben çok şeffafım, menetim. Arkadaşlarım beni arıyor. Kanka neredesin? Kartal'dayım abi. Kim var yanında? Başak var. Bir şey diyor musun? Al buyur canım. Kim var yanında? Ahmet var. Buyur canım. Dün gerçekten Başak vardı bu arada. Acaba ben akşamları geziyor muyum? Acaba ben herkesin uyuduğu saatlerde dışarıda mıyım? Bu aralar gece kuşu mu oldum acaba?

Pazar günü Dünya Fenerbahçeliler Günü 19.07 ve ben Kadıköy'de Kalamış Parkı'ndan yayın yapacağım. O programa özel sosyal medya sayfalarımla alakalı ve tüm radyo programımla alakalı güzel bir yayın olacak. Fenerbahçe'nin Dünya Fenerbahçelilerin Günü'nde ben de Kalamış Parkı'nda Dünya Kupası final maçında yayın yapacağım. 19.07'de yayınımız, bilginiz olsun. Fenerbahçeli olmayıp bu programı da dinlemek isteyen tüm dinleyicilerimize burada, atıyorum, nasıl biz Beşiktaşların gününü kutluyoruz ya da Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladıysak, bu radyoda Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde de 19.07'de pazar günü Kalamış Park'ta sistemimi kuracağım, cihazlarımı götüreceğim. O sıcağın altında İbrahim Elden yayın yapacak. Vay be, ah İbo'cum, kıyamam ben sana. Sen sıcakta yayın mı yapacaksın? İbo'cum ev taşıyorum, bir el at demiş. Belçika'dan Selma. Nereye taşıyorsun kız evi? Kızım mis gibi güzel bir yer bulsan, gelsek Belçika'ya ya. Acaba Selma evleniyor mu? Gizli gizli. Evi taşımalar falan.

aramıza bugün 17 arkadaşımız katıldı. Çok teşekkürler. 17 dinleyicimiz anlık itibariyle yayında. Mesajlarda. +44 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Ev taşıma ekibimiz Viyana'da ya. Tüh ya Selma. Aynen Murat abi doğru diyor. İbo diyor ev taşıma ekibi diyor genellikle Viyana'da. Abi bizim gönüllü evini taşıdı bizim bu Viyana'daki arkadaşlar. Demişler ki kıza ya biz insanlık öldü mü ya? Lütfen hemen yardımcı olalım. Abi nasıl yürüyüşü ya? Ya nasıl yürüyüş? Kız daha Viyana'ya yeni taşınmış tamam mı? Önce 5. Viyana'daydı evi. Küçüktü ama oraya ben gittim gördüm. Kızım dedim güzel bir ev bulalım sana. Bu nasıl küçücük kutu gibi kapıdan içeri giriyorsun ev bitiyor. Ondan sonra 11. Viyana'da bulduk. Ondan sonra ben de İstanbul'a geldim o ara. Gönül'e demişler ki ya işte biz insanlık öldü mü biz taşırız rahat olun para vermeyin hani falan. Dilerim ki... Abi kız eve taşıyor tamam mı Viyana'da şeyine evine taşınmasını yapıyor. Tabii bu arkadaşlar ismini vermeyelim bir Viyana'daki 11. Viyana'da. Ya diyor Gönül Hanım insanlık öldü mü biz aslan gibiyiz yani biz güçlüyüz. Abi bunlar kızın bütün eşyalarını taşıyorlar tamam hiçbir karşılıksız bedelsiz işte ben nakliyeciyim o biri diyor ben bilmem neciyim. Bana hiç hayır. Ha, kadın Casim oraya yeni taşınmış bekar falan fıstık biraz da görseli güzel. Ya çok teşekkür ediyorum diyor ya. Erkek arkadaşım da işte yarın İstanbul'dan gelecek falan. Aa falan. Oğlum Gönül ne işini yaptırdın ya. Şimdi Belçika'da böyle yürekli adam var mı bilmiyorum şey Selma'cığım. Ama Viyana'da ben bunu yaşadım gördüm yani. Viyana'da gönüllü ev taşıyan çok var. Civcivler yesin. Nasıl olacak bilmiyorum. Hayır ya evlilik yok İbo. Selma'cığım normal taşınıyorsun okey. Nereye taşındın canım? Belçika'da söyle bakalım.

Şimdi Viyana'ya geldiğimde ben Viyana'nın dört bir yanına, birinci Viyana'dan 23. Viyana'ya kadar tüm noktalarında çok güzel böyle çekimler yapacağım. Allah izin verirse projem çok iyi bir proje. Yanımda kameramanım ve ekipmanlarla beraber geleceğiz bu sefer Viyana'ya. Ve çok özel bir çekim gerçekleştireceğiz. Bakalım Viyana çekimlerinde bizlere kim eşlik edecek?

0: Pazar günü Kalamış Park'tayız. Kalamış Atatürk Parkı'ndayız. Bu pazar günü Türkiye saatiyle 19.07'de. Bilginiz olsun. Orada canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Hatta ben dublaj okulu ve radyo akademiden öğrencilerimize de teklifte bulunacağım. Gelmek isteyen varsa onlar da ortamı görürler. Festival kafasında bir gün olacak. Erdatlı, günaydın canım.
1: İbo, bu ev taşımanın sonu iyi bitti. Şöyle oldu. Evi taşıyor, bitiriyor. İşte arabada son bir tane vazo kalıyor. Onu da getirirken gönül arkadaş diyor, tam iyi oldu diyor. Yarın da erkek arkadaşım İstanbul'dan gelecek, ona hazır olmuş oluyor diyor. O arada evi taşıyan arkadaş vazoyu elinden ikinci kaşığadan aşağı düşürüyor.
0: Gerçekten yaşanmış bir hikaye ya. Aa, ben şok oldum ya. Gönül beni arıyor. Canım diyor, Viyana'da ne kadar diyor insanlar yardımsever. Allah Allah dedim. Ne oldu ki? Ya dedi, işte burada bir nakliyeci arkadaşımız geldi, evi taşıdı, dizdiler, bilmem ne yaptılar falan. Para vermeden. Vay be. Gerçekten aynısından bir tane de Selma'nın Belçika'ya lazım yani. Geliyoruz ya Belçika'ya. Neresi, nasıl okunuyor? Alest, Alest. Nasıl okunuyor ki bu? Alst. Öyle mi okunuyor? Alst. Belçika'ya.

Sonra ben çocukları aradım, tamam mı? Bana numarasını verdi Viyana'dan. Abi dedim, Allah razı olsun, çok teşekkürler, evi taşımışsınız falan. Arkadaşımın evini. Abi bir de bizim dedim 10. Viyana'da dedim Hüseyin abinin bir evi var, taşınacak dedim. Abi ya tüh ya, kusura bakmayın, gerçekten yoğunluğumuz var dedi, yardımcı ol. Ablaya dedi yardımcı olmak istedik. Hemen abla. Abla. Gezdim, dolaştım zar zar. Ya yemin ediyorum ya. Şimdi Özkan'ın şey dediği gibi, şimdi Özkan var radyo dinleyicilerimizden. Sürekli işte dövmeli Tülay'a selam, dövme oğlum dedim, bak dövmeli Tülay. Özkan sen kaç yaşındasın dedim. Abi dedi, ben dedi 25 yaşındayım. Niye dedim şarkı yolluyorsun? Merakımdan soruyorum. Ya işte falan. Dövmeli Tülay'ın kaç dövmesi var bilmem. Sonra Tülay yaşını söyledi hadi. Dedim oğlum bak, geceleri saymasak işte 25 falan. Tülay ablama selam. Ya var ya, yemin ediyorum az değiller ya. Oğlum senin yaşında dedim, torunu var dedim. Uyandığımda gözlerinle aydınlanıp aşıl aşıl. Ezgi teşekkürler. Son şarkıyı bana da armağan edersen çok sevinirim. Burcu da seni dükkanda dinliyor, dükkanda dinliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Kuzen Dilek, iyi sabahlar. Hadi ben artık yavaş yavaş toparlayayım. İki tane istek şarkımız vardı. Bir tanesi biliyorsunuz Ramiz'in, Ramiz Özbay, çok iyi ya. Nasıl geldik göze, aşk... Ramiz Özbay dün gece. Hatta şöyle bir video da çekeyim Ramiz'ime ya. Hazır mıyız? Gelsin mi arkadaşlar? Şöyle bir enerjimiz yerine gelsin. Hazır mıyız? Gelsin. Sevgili dinleyenlerimiz, Ramiz Özbay Dün Gece isimli muhteşem şarkısıyla şimdi radyonuzda. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'de ortak yayındayız. Ramiz Özbay tüm dijital platformlarda yepyeni şarkısı.

0: içinde öylece bırakıp gittin, yine bak yandım.
1: Sazmuk'tan Serpil, insanın hayatında böyle bir bal olmalı demiş. Ne güzel ya. Ben de bana söylüyor sandım, yeğenine söylüyor. Dilara'yı öpüyoruz kocaman. Nasıl gidiyor piyano dersleri? Fıstığı öpüyoruz. Vallahi çok tatlı görünüyorsunuz. Harika bir selfie. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ayşe sağ ol. Deniz. Özge teşekkür ediyorum. Bahçeşehir'den sevgili çok kıymetli arkadaşım Pınar. Cumartesi günü dersten sonra bekliyorum canım demiş. Tamam. 5'te bitiyor dersim zaten. Aramızda 7 dakika mesafe var. Ders çıkışı alırsın beni. Gideriz. Okey.

Ablan kurban olsun sana demiş Aylin Özkan'a. Ya dönmeli Tülay, çok komiksin ya. Tülay seviliyorsun. Neredesin? Çalışıyor mu şu anda?

Belçika'dan Selma, soracağını sor Instagram'dan, hemen cevaplayayım sana güzelim. Arda teşekkürler. Zeynep çok teşekkürler. İstanbul'dan muhteşem bir selfie yollamış. Havuz başı beklerim, vay benim emeklerim. Gelen mesajlar için çok teşekkürler. Pindrinks ile güne başladık ve devam ediyoruz. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'dan sonra yakında yeni şubeleriyle sizlerle buluşacak. Aynı zamanda Korneaburg ve Bintat'ın birçok şubesi var. Yeni şubeler çok yakında. Şeref abiye de hayırlı işler, bereketli olsun dileklerimizi de iletelim. Anıl'ın şarkısı hazır mı, onunla veda edelim. Anıl Alan Üzülme. Şarkıyı benden bol bol isteyin arkadaşlar. Hadi artık gitme zamanı. Sarılalım uzaktan, temassız sarılalım, evet. Sizi çok seviyorum. Gününüz çok güzel geçsin. Yarın aynı saatte bir aksilik olmazsa Türkiye saatiyle tam 10'da yayındayım. Avrupa'da 9 oluyor. Bugün benim çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim, değer verdiğim Almanya'dan misafirlerim geliyor. Onları ağırlayacağım. Yarın yine Kuzey Kıbrıs'tan bir misafirim var. Sonra pazartesi günü de ben Kıbrıs'a gidiyorum. Ne kadar güzel ya. Gelen dostlarımızdan Allah razı olsun. Kahve çekirdekleri, çikolatalar, parfümler. Ah İbo'cum ya, yaşadın be oğlum ya. Yaşa be çocuğum be. Ağlama, ne olur sen. Anıl Alan Üzülme, muhteşem bir Ferdi Anıl Yarkın düeti. Şarkı tüm dijital platformlarda. Klibi mutlaka izleyin. Elveda. YouTube'dan Anıl Alan müzik yazmanız yeterli olacak. Şarkıyı bol bol isteyin benden.

Anıl Alan, Ferda Anıl Yarkın muhteşem bir düet, Üzülme. Şarkı tüm dijital platformlarda, klibi mutlaka izleyin. Klip YouTube'da Anıl Alan Müzik kanalında, bilginiz olsun. Bu arada bu güzel projeye desteklerinden dolayı, emeklerinden dolayı sevgili Sinan abimize çok teşekkürler. Güven abimize, sevgili Güney Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. Destekleriniz bizim için çok önemliydi.

0: Biyonev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'da ölüm nedenleri açıklandı. Avusturya'da 2025 yılında 87.902 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin %33,4'üne kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, %29,9'una ise kanser neden oldu. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık %59'unu 80 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. 10-39 yaş grubunda ise intihar, kanser ve trafik kazaları başlıca ölüm nedenleri arasında yer aldı. Ev başı 600 euro destek verilecek. Avusturya'da ev başına akıllı enerji yönetim sistemi kurulumu için 600 euroya kadar devlet desteği verilecek. Destek kapsamında güneş enerjisi sistemleri, batarya ve depolama üniteleri ve ısı pompalarıyla uyumlu akıllı enerji yönetim çözümleri yer alıyor. Program için 4,9 milyon avroluk bütçe ayrılırken destekten işletmeler ve belediyeler de yararlanabilecek. Viyana'da metro hatlarında bakım yapılacak. Viyana'da yaz dönemi boyunca sürdürülen bakım ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle bazı metro hatlarında geçici hizmet değişiklikleri uygulanacak. Çalışmalar sırasında U2E hattıyla yolculara U1, U3, U4 metro hatlarına tramvay ve S80 tren hattına alternatif ulaşım imkanı sağlanacak. Viyana Havalimanı'nda yolcu sayısı düştü. Viyana Havalimanı'nda yolcu sayısı geçtiğimiz yıla oranla ciddi düşüş gösterdi. Haziran 2026'da havalimanını 2.832.000 civarında kişi kullanırken bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %5,9 azaldı. Yılın ilk 6 ayında ise toplam 14.262.744 yolcuya hizmet verildi. Bu da 2025'in aynı dönemine kıyasla %3,2'lik bir düşüş anlamına geliyor. Viyana'da elektrikli skuter denetimleri sıkılaştı. Viyana polisinin düzenlediği geniş çaplı bisiklet ve elektrikli skuter denetimlerinde çok sayıda kural ihlali tespit edildi. Kontrollerde hız sınırını aşan ve modifiye edilmiş elektrikli skuterlar da yakalandı. Operasyon kapsamında 319 idari işlem uygulanırken 206 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Kesilen para cezalarının toplamı ise 15 bin

0: Avroyu aştı. Öte yandan Floridsdorf'ta yapılan bir trafik kontrolünde dur ihtarına uymayan 26 yaşındaki elektrikli skuter sürücüsü bir polis memuruna çarptı. Kazada hem polis memuru hem de sürücü yaralandı. Avusturya'da tarihi kuraklık yaşanıyor. Avusturya son 140 yılın en ciddi kuraklık dönemlerinden birini yaşıyor. GeoShapir Avusturya'nın verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında ülke genelindeki yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının %27 altında kaldı. Özellikle Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya ve Salzburg'un bazı bölgelerinde 1885 yılından bu yana en düşük yağış seviyeleri kaydedildi. Viyana'da sahte altın dolandırıcılığı. Viyana'da bir kuyumcu iki şüpheli tarafından sahte altınlarla binlerce euro dolandırıldı. Altın alma bahanesiyle dükkana gelen şüpheliler el hızlarıyla sahte altınları gerçekmiş gibi kuyumcuya sattı. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya'da meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı. Seitenstetten havalimanından kalkan Piper tipi uçak Neuhaus yakınlarındaki ormanlık alana düştü. Ağır yaralanan iki kişi kurtarma helikopterleriyle olay yerinden alınarak hastaneye sevk edildi. Avusturyalılar arabasından vazgeçmek istemiyor. Avusturya'da artan trafik, yol çalışmaları ve park yeri sıkıntısına rağmen vatandaşlar arabasından vazgeçmek istemiyor. 1088 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 8'i özel veya iş amaçlı olarak otomobil kullanıyor. Viyana-Bodrum direkt uçuşları başladı. AJet, Viyana Havalimanı ile Bodrum arasında haftada bir kez direkt uçuş düzenlemeye başladı. Uçuş saatleri ve rezervasyon bilgilerine Star Reisen, Avusturya Gezi ve AJet'in internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüz ise 30 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşan Arjantin 1-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza attı. Son 5 dakikada bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup eden Arjantin adını finale yazdırdı. Başakşehir Salzburg'u devirdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Başakşehir Futbol Kulübü hazırlık maçında Salzburg'u 2-1 mağlup etti.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM.

Yine yeniden bir aradayız çok şükür ve bugün de birlikteyiz Viyana FM Kavşağı'nda. Ben programcınız Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım radyolarınızın başına hoş geldiniz. Başlıyoruz.

0: Evet, daima yaptığımız gibi programımızın sponsorlarına bir teşekkür edelim, değil mi? 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e sevgilerimi, selamlarımı gönderirken en çok da kendi adıma, sizin adınıza, radyom adına çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugün birlikteysek, evet, destek kuvvetlere her zaman ihtiyacımız vardır. Hayat da böyledir ama. Böyle tek başına yol almak çok yorar ama bir destek kuvvetiniz varsa daha kolay yol alırsınız, daha keyif alırsınız, daha detayları görürsünüz, daha çok içinize siner. Dolayısıyla destek kuvvet diyorum ben ve Nova Süpermarket'e çok çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, 22. Viyana'da hizmet veriyor ve ulusal içeceğimiz Pindrinks'e hemen Pindrinks'imden bir yudum alayım. Sıcak yaz günlerinde sofralarınızda, buzdolaplarınızın raflarında, yanınızda, yörenizde, yolculuklarda yanınızda olmalı %100 yerli içeceğimiz ve içerisinde herhangi bir katkı olmadığı için sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve radyoma teşekkür ediyorum Viyana'yı Pindrinks'le buluşturduğu için.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra diyorum ki o güzel, o sıcacık mesajlarınızı yine yeniden bugün de heyecanla, merakla bekliyorum. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Evet efendim, nasılsınız? Keyifler nasıl? Neler yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? FM seyir halinde olan dostlarımıza hayırlı mesafeler, güzel mesafeler diliyorum. İş yerlerinden bizi dinleyen dostlarımıza kolay gelsin diyorum. Evlerinden dinleyen dostlarımız için şöyle bir hayalim var. İşler güçler bitmiştir, ayağınızı da uzatmışsınızdır, ne bileyim radyoyu da açmışsınızdır, öyle hayal ediyorum. Böyle keyifli keyifli radyonuzu dinleyeceksiniz, yani programa eşlik edeceksiniz ve benim yol arkadaşım olacaksınız. 2-2,5 saat kadar bir yolculuğumuz var. Dolayısıyla bu yolculukta da yine çok güzel, şahane bir programa hep birlikte imza atacağız diye düşünüyorum. Hatta buna tüm kalbimle inanıyorum. Görelim bakalım kimlerin mesajları WhatsApp'a düşmüş. Öncelikle Tamer, takvim yaprağını yazdığın için teşekkür ediyorum. Tamer'in mesajını görüyorum. Ayten'in mesajını görüyorum, Cevat'ın mesajını görüyorum, Suat'ın mesajını görüyorum. Aa, diğerleri nerede? Herkes gezmeye mi gitti acaba? Yoksa radyosu açıkta yazmıyor mu? Hangisi?

Evet, bugün ne yapacağız? Bugün şunu yapmaya karar verdim. Karar verdim. Sihirli kelimemiz karar. Karar üzerine konuşacağız. Dün gece aklıma bir şey takıldı. Bugüne kadar çok sık kullandığım ve çok tavsiyede bulunduğum bir cümle. Doğru mu yaptın acaba? Niye böyle bir şey yıllardır tavsiye ediyorsun? Doğru bir şey mi bu? Bugün sizlerle bunun doğru veya yanlış olduğunu kararlarımız üzerine konuşacağımızı beyan ediyorum.

Evet efendim, bu grup, bu kasetin bu yüzü 1982 yılına ait. 5 yıl önce, 10 yıl sonra grubu gerçekten de Evet, mesajlarınıza geçelim. 1982 dedik. Valla ne çabuk geçmiş zaman. Valla bu zamanla ilgili gerçekten ürkütücü bir durum var. Ben dün gibi hatırlıyorum bu kaseti, defalarca dinlediğimiz günleri. Evet, böyle bir nostalji ile giriş yaptık. Biraz zamana dokunduk. Bugünkü cümlemiz: en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Evet, kalıp cümlemiz bu. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Hemen mesajlarınıza geçeceğim, merak etmeyin. Bu cümle kalıbıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben yıllardır kararsız arkadaşlarıma hep bu cümleyi kurmuşumdur. Ama dün gece şöyle bir aydınlanma yaşadım. Ya bu cümle doğru bir cümle mi? Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamercim merhaba. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Ne örüyorum ya? yaklaşık bir saat önce mutfaktaydım. Yemek yapıyordum, öyle söyleyeyim. İşe yetişeceğim. Hemen yemeği yapmam lazım gibi kendi kendime telkinlerde bulunuyordum. Sonra bir saat sonra, yemeği yaptıktan sonra koştur koştur koştur işe geldim. Stüdyomun kapısını açtım. Oh dedim, mis gibi. Şimdi şahane anlara hep birlikte imza atacağız. Ay bu fikir çok güzel ya. Vallahi işte öyle Tamer. Sıradaki eserler Günay Hanım'a gelsin. Saygılar, sevgiler. Günün sözünü paylaşmış. Günay buralarda mı? Günay'ı göremiyorum yalnız. Olsun. Ben hazırladım. Kendi kaleminden bir cümleyle günün sözüne imzasını atmış sevgili Tamer. İnsan en çok sustuğu cümlede tükenir. Bugünkü konumuza da yakın değil mi? Ama Tamer, bir şey söyleyeceğim. Bazen de susarak çok şey anlatıyoruz. Susarak belki de konuşarak anlattığımız şeylerin çok daha fazlasını anlatıyoruz. Ve sustuğumuz zaman karşı taraf bazen bizi çok daha iyi anlıyor sanki. Ne dersin?

Ya Nasrettin Hoca misali. Evet Tamer, sen de haklısın. Bir yerden ses geliyor sanki. Allah Allah. Dur bakayım. Olmayan sesleri mi duymaya başladım? Evet sen de haklısın Tamer. Karşı taraf anlayışlıysa anlar değilse biraz zor diyorum. Susarak anlatmak. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok seviyorum susarak anlatmayı. Anlasa da anlamasa da. Acayip kapak oluyor gönlümde. Yani benim içimde kapak oluyor. Böyle bir susuyorum, bir susuyorum, bir susuyorum. Artık ayrı gayrı dayanamam. Raşit hoş geldin. Yalçın Emine hoş geldin. Ve Yeditepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm. Güzel bir perşembe günü olması dileğiyle. Nasılsın ablacığım? Ve aleyküm selam öncelikle. Ne kadar çok iyiyim ya. Bugün gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Valla mutfak işini bitirince böyle. Ya bu mutfak işi bitince ben kendimi çok iyi hissediyorum. Sizde de öyle mi bilmiyorum. Bir şey gelmez elimizden. Ya eminim beyefendiler için bile bu geçerlidir. Ne bileyim eve gelmişlerdir yorgun argın. Mutfakta yemek varsa of

Valla Aytencim, tam seni soracaktım ama mesajın devamını okudum. Beni soracak olursan buralar çok sıcak ve ben de iç güveysinden halledeceğim. Yani şöyle bir şey, ben de dün öyleydim ama sonra iyi oldum. Birlikte olunca o iç güveysinden halledeceği bir kenara bırakıp "Yoo, süperiz, çok iyiyiz" diyebiliyoruz. Dün ben bunu yaşadım, sen de yaşayabilirsin. Hadi akışta kal. Ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim, öptüm bal yanaktan demiş. Aytencim, ben de seni çok öpüyorum. Derman yok dizlerimde. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Ben de sana iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum. Cevatcığım, dün akşam bir şeye daha karar verdim. Şimdi okuduğum kitabın da çok etkisindeyim. Böyle düşünce yoluyla evrene ve yüce yaradana haberler gönderdim. En geç 2027'nin içerisinde İngiltere'ye gideceğim ben dedim ya. Gideceğim, Allah'ım aç yollarımı. Aç yollarımı, ben bir İngiltere'ye gideyim. Gerçekten böyle içten içten bir deney yaptım ve çok inandım buna. Bilmiyorum, olur inşallah. Ben girdim o yola. İngiltere, merhaba.

Suat'cığım merhaba. Selam, nasılsın? Süperim elhamdülillah. Ya Erdatlı babamdan korkmasam, korkmasam derken hemen beni eleştiriyor çünkü. Bomba gibiyim, çok şükür.

Evet, Suat demiş ki yanlış bir karar insana ders kazandırır, kararsızlıksa zaman kaybettirir. Bazen ilerlemek için kusursuz adımı değil cesur adımı atmak gerekir bence. Ya ben de böyle düşünüyordum Suat. Aynen benim gibi düşündüğüm gibi yazmışsın. Hep böyle düşündüm ama dün akşam bir şey kafamı kurcaladı. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Mesela kararsız kalan en çok hanımefendiler, lütfen hemcinslerim alınmasınlar. Mesela alışverişe onlarla gitmek, yani hemcinslerimle bir alışverişe çıkmayı tercih etmiyorum. Çünkü bir türlü karar veremiyorlar ne alacaklarına. 10 bin tane mağaza geziyorlar, tabii biraz abartı oldu bu. Ama yine de öyle yapıyorlar. Bir sürü mağaza geziyorlar, onu giyiyorlar, onu çıkarıyorlar. Ya da ne bileyim markete giriyorlar, raflardan raflara, raflardan raflara. Benim başım dönüyor. Ben öyle değilim. Ben ne alacağımı bilirim. Tespit ederim. Giderim, alırım, çıkarım. Bir daha da gezmem. Yani daha iyisi var mı acaba diye mesela gezmem. Üç yer daha gezeyim bir bakayım demem. Ne bileyim belki daha ucuzu vardır diye böyle bir fiyat anatomisi çıkarmam. Bilirim çünkü ortalama fiyatı nedir alacağım şeyin. Onu önceden tespit etmişimdir, kafamda belirlemişimdir. Alacağım yer bile bellidir. Giderim, alırım ve çıkarım. Ama bakıyorum arkadaşlarım çok kararsızlar. Hep onlara öyle söylüyorum. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Ama mesela acele karar verdi. Ne bileyim bir kıyafet aldı, eve gitti. Ya hiç de güzel olmadı. Keşke acele karar vermeseydim. Biraz bunları düşündüm. Yani kararlar verilirken ne yapmak gerekir? Kararsız kalmak da iyi bir şey değil. Mesela aşırı kararsızlık bana göre değil. Ben kararsızlıktan çok hoşlanan bir kadın değilim. Ama sizlerle bu konuyu konuşmak istiyorum bugün. Ben dünyamda bilmem nasıl geliriz yan yana. Sen bir adım. Hello. Ne olmuyor yine? Hani sen Erdatlı babacığım bomba gibiyim elhamdülillah dediğimde böyle bir atarlı tutarlı şeyler yazıyordun ya. Artık demiyorum, farkında değil misin? Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı günler herkese. Teşekkür ederim, hoş geldin. Bu arada yukarıdaki fotoğraf çok karizmatik. Aşırı karizmatik. Öyle fotoğraflar çekme bence. Acıdır onu unutmak, acıdır unutmak. Yalçın Emine kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bir de kalp göndermiş. Ben de sana kucak dolusu sonsuzu kadar sevgilerimi gönderiyorum. Kalbi de aldım, sol yanıma yasladım. Hoş geldin.

Evet efendim, gelelim Raşit'in bir dakika. Raşit'in sesli dinle, sesli izle demiş. Küçük videolardan göndermiştir bakalım. Tıkladık. Hadi.

0: yamane sen geldi götürün arpa buğday zamane amara bala bale hallar bek yamane sen geldi götürün arpa buğday zamane hoppa te te te te
1: çok alemsin ya vallahi
0: hop hop
1: hop hop İnanamıyorum sana Raşit. Demek ki beni dinlemiyor. Ya da daha önce çekti bu videoyu. Bilemedim şimdi. Raşit, beni mi dinliyorsun? Yoksa başka yerlerde mi geziniyorsun, oynuyorsun?

Evet sevgili Cevat demiş ki İngiltere'ye gelirsen kısmetse abla havaalanından ben alırım seni torununa götürürüm. Ya ne güzel olur. Ben şimdi şöyle bir şey düşündüm. Şeyin farkına vardım arkadaşlar. Mesela bir şey çok istiyoruz ya. Dua ederken ve isterken de yanlış şeyler yapıyoruz. Bunun nasıl farkına vardım? Ya diyorum ya bazen kitap okuyun okuyun diyorum. Kitap okumayı sevmeyenler için aman geç orayı falan gibi cümleler zikrediliyordur mutlaka. Ama inanın kitaplar insanın hayatında çok yeni pencereler açıyorlar. Bu son okuduğum kitaptan ve bir psikolog yazmış. Dalında da uzman birisi yazmış. Şimdi orada keşfettim. Mesela dua ederken ya da bir şeyi çok isterken gözlerinizi kapatıp gevşeyip bir düşünmeye başlıyorsunuz. İstediğiniz şeyi bir düşünmeye başlıyorsunuz. Yani bir hayal kuruyorsunuz. Şunun farkına vardım. Mesela o hayali kurmaya başladığımda o kadar çok olumsuz şey aklıma geldi ki. Yani duanın olmaması için zaten kendi kendimize bir sürü engeller koyuyormuşuz. Bunun farkına vardım. Yani yok vizeydi, yok oydu. Bir sürü olumsuz düşünce canlandı. Ben hayal kurmaya çalışıyorum. İngiltere hayalini kuruyorum, tamam mı? Havaalanına gitmeye uğraşıyorum falan. Oralarda bile olumsuz bir sürü manzarayla karşılaştım. Önce onları bir temizlemek gerekiyor. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Yani size de tea olsun diye söyledim. Bir şeyi çok isterken önce bir hayalini kurun. İstediğiniz şeyin hayalini kurarken birdenbire farkına varıyorsunuz. İstiyorsunuz ama bir sürü engel de orada çöreklenmiş içinize. Engel onlar, o engelleri bir temizlemek lazım. Önce orayı bir temizlemek lazım. Bunun farkına vardım. Çok da iyi geldi. Yayın öncesiymiş. Raşit yayından önce bayağı dağıtmış arkadaşlar. Dinliyormuş. Ben teşekkür ediyorum Yalçın Emine.

0: gördüm.
1: Ay ay Sibel'cim. Sibel ben deyince böyle bir yerimden zıpladım.
0: Maalesef burada değil.
1: Şenolcuğum merhaba. Merhabalar Özlemcim, iyi yayınlar, güzel çalışmalar.
0: Ben de rüzgarlar gördüm. Bir kişiyi çok sevdim.
1: Şöyle biraz müziğimizi kısalım. Dün gece Esin'le uzun uzun görüntülü konuştuk. Buradan başsağlığı diliyorum her şeyden önce. Maalesef yine bir ölüm haberi aldık. Esin'in amcası vefat etti. Bugün akşam İstanbul'a uçuyor. Bu yüzden yayına giremeyeceğiz. Herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Biraz önce aklımdan geçti. Esin'i göremediğim için akşam da biz bu konuyu konuştuk. Ne diyeyim? Mekanı cennet olsun inşallah. Zaten çok rahatsızdı. Ya bazen hani kelimeyle anlatamıyorsunuz, gerçekten bir kelime bulamıyorsunuz. Ama ben çok eziyetli hastalıklara sahip olan yaş almış büyüklerimiz için ya da yaşı da çok önemli değil. Eziyetli bir hastalığı varsa özgürlüğüne kavuştu ve kurtuldu diyorum. Dün yayından sonra ben de bir ölüm haberi aldım. Bu ara böyle ölüm haberleri alıyoruz. Aslına bakarsanız. Sinem'in anneannesini kaybettik. Sevgili Hacer'in annesini kaybettik. Allah rahmet eylesin. O da çok hastaydı ama. Yani günlerdir çok hastaydı. Herkes çok üzgündü. O da özgürlüğüne kavuştu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Ve hepimize Allah hayırlı bir ömür versin ve hayırlı bir ölüm versin. Gerçekten de çok üzgünüm. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu ölüm haberlerinden sonra sizde de oluyor mu bilmiyorum ama bende böyle bir tutukluk oluyor. Ne söylesem yani hiçbir şey teskin etmez.

0: Hadi.
1: Evet efendim Suat'cığım. Hemen şöyle bir ara veriyoruz müziğimize. Söz sende.
2: Selam abla.
1: Merhaba.
2: Abla, aşırı sıcak burası. 36 derece gösteriyor bugün.
1: Gene mi ya?
2: Kusura bakmayın sizin zamanınızdan da çalıyorum ama bu konuyu söylemek istedim. Hani sen yemekleri yaptım, huzurluyum, siz de öyle oluyor musunuz falan diye geldiğinde. Dün akşam başıma şöyle bir şey olay geldi. Kısa anlatayım, uzatmayayım fazla. Eve gittiğimde benim komşum, bir bayan komşum bizdeydi. Onun da iki tane küçük çocuğu var. Bizdeler oturuyorlardı ama kadının morali gerçekten bozuktu. Her neyse dedim o gitti. Ondan sonra ben hanımıma sordum. Hatun ne oldu? Şimdi problem ne? Niye morali bozuk bacımın? Dedi ki eşiyle tartışmış. Eşi işten eve gelmiş. Hani bu evde yemek yok. Ondan sonra hiçbir şey yapmıyorum. Bütün gün evdesin falan filan diye tartıştı. Kadın da demiş ki şu hava çok güzeldi. Çocukları havuza götürdüm, dışarı götürdüm. Zaman olmadı yemek yapmaya, kusura bakma falan diye söylüyor. Adam hala üste çıkmaya çalışıyor. Neyse ben adamla dışarı çıktığımda adama dedim haydi dışarı çıkalım bir kahve içelim. Dedim olay böyle böyle ne oldu, hayırdır kardeşim böyle böyle dedi. Hani evde yemek yok falan filan. Neyse dedim ki olmasın, bir kere de evde yemek olmasın, dışarıdan ısmarlayın. Hiç mi dışarıda yemek yemediniz, hiç mi dışarıda bir şey ısmarlamadınız? Bir kere de böyle olsun dedim. Eşin çocukları dedim havuza götürmüş, parka götürmüş dedim. Hani dedim ev düzenli olmak zorunda değil her zaman.
1: Evet.
2: Veya
1: kesinlikle.
2: Her zaman her gün yemek yapılması zorunda değil. Kadın senin hizmetçin değil.
1: Evet.
2: Hani onun da bir hayatı var. Dedim haklısın, özür dilerim. Özür mesajı attı sonra. Hani bunu demek istedim ama kusura bakmayın zamanınızdan çaldım.
1: Ya yine Suat yaptın yapacağını. Vallahi yaptı yapacağını. Ben çevremde çok yaşıyorum gerçekten de. Bütün gün evdesin, ne yapıyorsun? Ben dışarıda yoruluyorum, bitiyorum. Bütün gün eve ekmek parası getirmek için çabalıyorum. Sen ne yapıyorsun?

gerçekten de hayatın şaşkınlığını daima yaşıyoruz. Mesela bir gün sonraya program yapıyoruz. Öyle bir şey oluyor ki bomba gibi düşüyor hayatımıza. Program alt üst oluyor. Hepiniz yaşıyorsunuzdur bunu. Ama yine de bittim dediğiniz anda yettim diyor bir ses. Evet, Fırtına Mehmet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz Fırtına Mehmet online. Teknik ekip görev başında. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Yaşayalım gerçekten. Yanımda Vincent var. Klima takıyoruz. Hava sıcak ama biraz bana kızıyor. Arada kavga ediyoruz. Ya Mehmet, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Olmalı o tatlı kavgalar. Arada olmalı.

neden kavga ediyorlarmış? Yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyor. Ben oturuyorum, o çalışıyor. Sonra da neden kızıyor anlamıyorum. Sen otur o çalışsın, sonra da neden kızdığını anlama. Ama şöyle bir çelişki var Mehmetciğim. Madem yaptığını beğenmiyor, yaptığın hiçbir şeyi, bence oturmakta haklısın. Ve demiş ki aşk her zaman vardır, dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Öyle mi? Ha, güzel haber. Aşk. Ah Minel aşk. Ya valla bilmiyorum, ben çok inanamıyorum ya. Ama inanamıyorum da yani bu kadar şarkı yazılıyorsa, bu kadar aşka dair şiirler varsa, bu kadar yanan biten... Ölen aşkından ölüyorum diyen varsa vardır herhalde. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum demişsin. Ben de sana ve Vincent'a. Vincent, hello, I love you. İhli beni. Yeter.

Ispartalı Ayşe, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Vuhuu, zaman Allah keyfek eder zamanı, azıcık geç kaldım. Evet, geç kaldın. Neredeyse seni içeri almayacaktım. Hoş geldin.

Hoş geldin. Ya maşallah Suat'a ablacım ya. Vallahi maşallah, süphanallah. Nazar boncuğu takmak lazım. Yalnız beyefendiler Suat'a cephe alabilirler. Ne yazık ki kadının dışarıda çocuklarla ol, aşı, gezme olarak, çocuklarla olması gezme olarak anılıyor. Oysa ki çocuklarla boğuşmak inanın birçok işten daha zor. Gerçekten öyle. Çok zor be. Vallahi çok zor. Ay maşallah sana. Ay ne güzelsin ya. Maşallah. Tüt tüt tüt. Allah nazarlardan saklasın. En sevdiğim fotoğrafla gelmiş. Dijital ekranda ben varım. Viyana FM var. Güzel mesafelerin olsun. Demek ki seyir halinde. Ablam hoş geldin. Nasılsın Cano? Çok iyiyim. Bomba gibiyim elhamdülillah. Bizim izin öncesi diş, kene aşısı, kontroller var. Kenenin aşısı mı var? Ben bilmiyordum. Kene aşısı mı var? Sabahtan çıktım, hala sokaklardayım. Şimdi de bavul alacağım ilk bulduğum yerden. Ay tatlı telaşlar. Tatlı telaşlar. Şimdi Mustafa Çetin'le Mustafa Çatalkaya'yı karıştırmamam lazım. Mustafa Çatalkaya. Hoş geldin. Selam abla, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba. Kuş beyinli densiz. Ay bu ne? Şimdi uyu bensiz. Şarkıya bak. Kuş beyinli densiz. Çok, bir dakika baş alacağım. Sevmiyorum böyle deyimleri. Ayrıca kuşların beynine hakaret etmeyin.

hayvanları kullanarak benzetmeler yapılmasına süper karşıyım. Süper karşıyım. Ayrıca kuşların da beyni var ve ayrıca çok akıllılar. Ve Mustafa'nın işleri yoğunmuş, yazamıyorum demiş. Ben buradayım, hep buradayım sende. Teşekkür ederim, orada ol. Varlığın yeter. Arada böyle bir nokta koysan yeter. Evet, Suat demiş ki senin aracılığınla Ispartalı Mehmet abi, Ayşe ablaya teşekkür davetleri için ben de onlarla tanışmayı çok istiyorum. Yani şimdi Fırtına Mehmet'le Ispartalı Ayşe'ye teşekkürlerini iletmiş Suat. Davetleri için de teşekkür. Davet mi ettiler seni? Bak sen, beni bile davet etmediler. O kadar özelsin yani Suat. Ya bir nazar boncuğum diye bir şarkı vardı.

Evet, Erdatlı babam demiş ki fırtına madem kızıyor siz de klima takıyorsanız gönder biraz Vincent'a doğru. Neyi gönderecek onu anlamadım ama. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Vallahi Murat Başaran bu şarkının üzerine konuşacağım abi. Konuşacağım. Ne demek ya? Ne kadar kötü şeyler söylemişsin şarkıda. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Deryacığım merhaba. Kulağımdasın güzel sesli kadın demişsin. Eyvallah. Sen de benim kalbimdesin. Tamamdır Şenolcuğum, ben Esin'i merak ettiğim için şöyle bir sesini duyayım istedim. Yapabileceğim olur bir şey olursa, hani Türkiye'ye geldikten sonra ben hep söylüyorum, ben hazır nazır böyle bekliyorum. Yani bir çağrınız yeter her şekilde. Bunu çok candan söylüyorum bu arada. Öyle laf olsun diye falan da söylemiyorum. Bir çağrınız yeter. Kuş olur uçar gelirim. Bunu sakın unutmayın. Tekrar başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Zuhal'cim merhaba. Hem alev alev yanar sana gönlüm falan diyor. Hem de kuş beyni diyor. Ne kadar çelişkili şeyler bunlar ya. Nasıl bir sevgiymiş bu? Zuhal. Vallahi Murat Başaran'ın şarkısına taktım. Ben geldim. Merhaba ablacığım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sarıldım sımsıkı. Kocaman öpüyorum. Ben de sana sıkı sıkı sarıldım. Ve ben de seni öpüyorum. Ve şöyle bir devam edelim. Isparta'lı Ayşe. Suat seni bekliyorlarmış. Oy Suat, evet bekliyoruz demişler. Suat'ın artık bir Ispartalı Ayşe ablası var. Sakın bırakma. Ve Mehmet abisi. Bu şarkıyı özledim ya. Vallahi.

0: seni gördüm.
1: Evet efendim, ilk bir saati de geride bırakmışız. Böyle başa alacağım bu çalışmayı. Hemen ardına da vallahi bir İbrahim Erkal aldım bugün sıraya. İki güzel çalışma peş peşe gelecek. Bu çalışmayı böyle birdenbire içime doğdu da aldım. Programa hazırlanırken hiç aklımda yoktu. En sevdiğim intizar çalışmalarından bir tanesidir. Eskidir ama eskimeyen şahane bir çalışmadır. Ve hemen ardından İbrahim Erkal Burnumda Tütüyorsun isimli eseriyle sırayı alacak. Ve bu eserde öncelikle Tamer ve Günay'a ve sonrasında birbirini özleyenlere gitsin. Sonrasında Kahvem, Keyfim ve Kahya'sı mikrofon başında olacağız. İki güzel eser sonra. Radyonuz açık olsun. En kötü karar kararsızlıktan iyidir cümlesini masaya yatırıyoruz. Doğru mudur sizce? Yanlışsa neresi yanlıştır? Karar vermek niye zordur bazı insanlar için? Karar verirken düşünmek mi lazım yoksa çabuk karar vermek mi lazım? Bugün biraz kararlarımızı konuşacağız. Kararlarla birlikte tabii ki işin ucu tercihlere gelecek. Tabii çünkü karar verdiğiniz zaman bir şeyi tercih etmiş oluyorsunuz ve bir şeyden de vazgeçmiş oluyorsunuz. Tüm bunları program esnasında sizlerle birlikte muhabbet konuşacağız.
2: Muhabbet etmek zaten konuşmak.
1: Ya bilmiyorum, çok yakıştı sanki. Efil efil eser gibi. Muhabbet konuşalım. Evet, radyonuz açık olsun. İki güzel eser sonra buradayım. Ha, gitmeden hemen söyleyeyim. Ya ben gidiyorum diye mesaj bırakmayı ihmal etmeyin. Döndüğümde bir sürü mesaj görmek istiyorum konuya dair.

Evet efendim, mesajınıza elbette geçeceğim ama müsaade ederseniz şöyle biraz nefes alıp kahvemden keyifli keyifli yudumlamak istiyorum. Bu arada Emrah hoş geldin. İyi yayınlar Özlem hocam, afiyet olsun demişsin. Teşekkür ederim.

0: remote.
1: Evet, Yavuz Bingöl'den Ankara Tren olur mu? Uygunsa, yani türkü. Tabii ki uygun, Spartalı Ayşe'cim. Alıyorum sıraya, merak etme. Ve Mustafa Çatalkaya demiş ki, son bir hafta sonra ver elini dere bucak. Dere bucak nerede? Dur bakayım, neredeymiş dere bucak? Merak ettim. Ve unutmadım, bir yılı geride bıraktık. Dere bucak mağaralarını gezmeye gidecektin. Aa, ya nasıl unutmuşum? Bir dakika. Bir de nerede diye soruyorum. Tamamen unutmasam kesin giderdim. Dere bucak. Dur bakayım. Konya'nın bir ilçesi. Yakınız da sanki. Bir ömür hafta sonu gidebilirim.

0: Yani Mustafa insan hatırlatır. Unutmuşum mağaraları. Bir dakika. Bir saniye. Bekleyin. Hayatta en iyi yaptığımız şey değil mi? Beklemek. Valla yol tarifi. Dur bakayım kaç dakika. Kaç saat.
1: Senden ötesini göremiyorum.
0: 3 saat.
1: Seninle ötesine gidelim.
0: 9'da çıksam öğlen oradayım.

0: bir sohbet.
1: Evet, hafta sonu böyle bir şey yapabilirim Mustafa.
0: Tatlısı sen, birazı dem, birazı senle muhabbet.
1: 161 kilometreymiş. Yani çok da uzak değilmiş Derebucak mağaraları. Şöyle bir akşam araştıracağım. Not aldım şu anda. Evet, sevgili Tamer demiş ki her karar bir kapıyı açar, her kararsızlık bin kapının önünde bekletir. Yani doğru bir söz mü bu Tamer? Yani akla mantığa yatkın, her zaman kullanılabileceğimiz, herkese tavsiye edebileceğimiz bir söz mü? En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Şimdi Emrah mesajına baktığımda gördüm. Önce bir merhaba demek istedim Emrah. Karar vermek cesaret işidir. Karar vermek ve sonuçlarını yaşamayı göze almak. Ha, bak burası çok iyiydi. Karar verdiğiniz an sonuçları da göze alıyorsunuz. Ne diyorduk? Esir olmak istemiyorsak cesur olmak zorundayız. Bu yüzden Araf'ta kalmaktansa karar vermek iyidir. Ama benim dün gece başka bir şeyler oldu kafamda. Onu paylaşacağım sizle.

Burak, burası neresi? Direkt yalnız mesajı okumadan merhaba Burak, hoş geldin falan demeden Burak, burası neresi? Bu arada maşallah sana. Güzel bir fotoğraf geldi. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Özlem Ayral. Burada güzel bir yerde. Yani şöyle bir bakıyorum. Göl gibi burası. Valla Isparta'da bir yere benzettim ama olamaz diyorum. Neresi burası Burak? İyi yayınlar dilerim demişsin. Teşekkür ederim. Sen de iyi yerdesin ha.

0: sohbet. Suat, sana bir soru soruldu. Ispartalı Ayşe soruyor. Suat'ın memleketi neresi? Suat, memleket neresi? Bir öyle şarkı vardı galiba. Dur bakayım. Bu şarkıyı bir kere daha dinletmek istiyorum.
1: Rüzgar seni de getirsin bana, ruhumun içine
0: takır takır takır takır takır. Memleket.

22. Viyana'daymış Burak. Manzara çok güzel. Yeşilin ve suyun olduğu her yer güzel arkadaşlar. O zaman 22. Viyana'ya Burak'a sevgiler, selamlar gönderelim. Ve 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyoruz.

0: Evet efendim, hemen mesajlarınıza geçiyorum. Bu söz, en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir sözü her yerde her şekilde kullanılabilir demiş sevgili Tamer mesajında. Ve abla, karar verirsin kapı açılır, karar vermezsen beklersin yani. Tamam, anlaştık. Yani ben de bu konuda aslında aynı şeyi düşünüyorum ama kafamda dün gece bazı tereddütler oluştu. O da yaşadığım bir olayla alakalı. O yüzden onu da sizlerle biraz sonra paylaşacağım. Ve şimdi efendim Burak'tan yine güzel bir fotoğraf geldi. Burası göl galiba, sanki yapay gölet gibi ve yüzenler var. Vallahi çok güzel. Maşallah, sıcakta iyi gider Burak. Çok güzel yerdesin. Sevgili Tekin'in radyosu açık. Tekin hoş geldin. Ya da başından beri programı dinliyorsan ne mutlu. Noktayı görmek hoşuma gitti. En azından varlığını hissettirdin. Çalışıyorsan Allah kolaylık versin diyorum. Ve bir sesli mesajımız var. Hemen şöyle sesli mesaja doğru yol alıyorum. Erdaklı babam ne demiş bakalım, söz sende.
1: Şimdi şöyle oldu veya şöyle oluyor. Suat dedi ya, Ayşe abla ile Fırtına Mehmet abi beni davet etti. Alakası bile yok. Doğru, şöyle şu kadarı doğru. Ayşe davet etti. Niye davet etti? Fırtına Mehmet'in biraz dolaşsın. Fırtına Mehmet'in biraz birbirlerine sürtsünler. Fırtına Mehmet de aynı Suat gibi olur mu diye. Onun için Ayşe davet etti. Yani ikisi birden davet etmedi. Bunu bir iyice bir şey olsun yani.
0: Öyle mi?
1: Doğrusu budur.
0: Fırtına Mehmet, ne diyorsun bu konuya? Suat gelsin mi gelmesin mi? İyi şeyler olur mu olmaz mı? Bir karar vermek lazım. Evet, acaba doğru bildiğimiz her söz gerçekten her durumda doğru mudur? Yoksa bazı cümleler hayatın sadece belli anlarında mı anlam kazanır gibi gibi sorular dün gece kafamda böyle cirit atıyordu. Ve o kadar çok düşündüm ki sonrasında dedim ki ara ver. Çünkü dün gerçekten programdan sonra da biraz acı haberler aldım. Zaten böyle ruh halim çok şeydi, sallantıdaydı. Programda gayet iyiydi. Programdan sonra tam toplandım derken bir ölüm haberi aldım programdan sonra. Tabii aldığınız haberler hayatınızın yönünü değiştirebiliyor. Ruh halinizi kesinlikle değiştirebiliyor. Sonra bu sorular denk geldi. Bu sorulara denk gelince de dedim ki her şeyi bırak,

çünkü ameliyat biraz riskli bir ameliyat. Olsa mı olmasa mı en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Orada devreye girdi biraz. Yani orada bu cümleyi zikrettiğimi hatırlıyorum. Sonra içlerinden birisi dedi ki, biz dedi sadece buraya gösterdik. Birkaç doktorla daha bu konuyu konuşalım ister misiniz dendi. Buna karar verildi sonrasında. Ama ilk karar verilseydi, yani en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Tamam, ameliyatsa ameliyat olsun. Bir an önce sağlığına kavuşsun karar verilseydi, işte orada bilmiyorum ne olurdu. Tabii bazı şeylerin sonuçlarını değiştiremiyoruz. Ölüm dediğimiz şey ne bir saniye önce ne bir saniye sonra. Orası cepte. Bakın, oraya hiç dokunmayın. Önemli olan burada olayın akışı. Ve biz hastayı başka doktorlara gösterdik ve orada ameliyata gerek olmadığını, sürecin biraz daha uzun olacağını ama iyi sonuçlar alınabileceğini söyledi başka doktorlar. Ve iyi ki dedik, o anda karar vermemişiz. Ve hastamız çok iyi oldu, biliyor musunuz?

Ve şey düşünün, bazı cümleler var, yıllardır söylenir, dilden dile dolaşır ve zamanla da doğru kabul edilir. Ama hiç durup acaba düşündük mü, ya da dün akşam nereden geldi aklıma bilmiyorum ama işte yaşadığım şeylerle de alakalı, gerçekten her zaman doğru olabilir mi? Her koşulda doğru olabilir mi? Mesela yine bir örnek, çok yakın tarihte biliyorsunuz Batuhan halı sahada böyle düşürüldü, biri tarafından düşürüldü ve acile götürüldüğünde şehir hastanesinde dendi ki bu bizi aşar, burada çok değişik bir kırık var, ameliyat olması gerekiyor. Acilen ameliyat olması, bildiğiniz operasyon gerektiğiyle alakalı üniversite hastanesine sevk ettiler. Ben Batuhan'a dedim ki bak dur bir dakika dedim. Hemen anne acil dediler dedi. Ben bir araştırayım, bir iki yere daha danışalım istersen dedim. Yani bence iyi bir ortopedist bulalım, bir akıl danışalım. Ve biz Burdur Şehir Hastanesi'nde çok iyi bir ortopedistin adını aldık birinden ve Burdur'a gittik. Dedi ki doktor, evet dedi, çok kötü bir yerde kırık, evet operasyon gerekebilir ama önce bir şey denemek istiyorum dedi, müsaade ederseniz. Biraz uzun bir süreç olacak ama dedi, operasyona gerek kalmayabilir ve Batuhan'ın şu anda operasyonsuz kırığı kaynadı arkadaşlar. İnsan neden karar vermekte zorlanır? Önce bu soruyu bir aslında düşünmek lazım. Çünkü her karar bilinmeyene doğru atılan bir adımdır. Bunu söyleyen, biraz önce yazan değerli yol arkadaşlarım vardı. Kesinlikle kabul ediyorum. Ve beyin yapımıza baktığımız zaman, bunu defalarca konuştuk daha önce. Beynimiz belirsizliği sevmiyor. Beynin işleyişine uygun değil belirsizlik. Mesela daha önce şöyle örnekler verdim size. İyiyim ya da kötüyüm. Hem iyiyim hem kötüyümü beyin kabul etmiyor. Ya iyisin ya kötüsün. İkisinden bir tanesi. Hatta bir oyun oynamanızı falan söyledim. Beyninizi yönetebilirsiniz. İpler sizin elinizde. Şöyle bir emir verin. Kötü hissettiğiniz zaman iyiyim, çok iyiyim. Böyle bir rol yapın. Biraz beyni zorlayın. Bir süre sonra gerçekten iyi hissedeceksiniz. Gibi gibi cümleler kurduk. İşte beyin yapısı belirsizliği sevmiyor. Bu yüzden çoğu zaman yanlış yapmaktan da korkuyor. Ve neden zorlanıyoruz bazı kararlarda? İşte bu sebepten zorlanıyoruz. Ve belirsizliği sevmediği gibi karar vermekte zorlandığınız zaman da seçenekler teker teker tartılıyor. Hatta bazen hiçbir şey yapmamak seçiliyor. Şimdi psikolojik araştırmalarla ilgili dün akşam birkaç tane makale okudum. Psikolojik araştırmaların gösterdiği bir sonuç var. Uzun süren kararsızlığın zihinsel yükü arttırdığı

ile alakalı. Yani uzun süren bir kararsızlık zihninizdeki yükü arttırıyor. Neden? Biliyor musunuz? Gerçekten de stresi de besliyor. Çünkü herhangi bir karar verilmediği zaman mesele kapanmıyor. Yani beyin yapısında kapanmıyor. Zihin onu işlemeye devam ediyor. Öte yandan her hızlı karar da doğru değil. Yani dün akşam benim ulaştığım sonuç bu. Bazen biraz durmak, düşünmek ve daha fazla bilgi toplamak galiba en akıllıca seçim olarak düşünülebilir diye bir karara dün gece vardım. Özellikle altını üstünü çiziyorum. Lütfen rica ediyorum, buna çok özen gösterin. Hayatı kökten etkileyen konularda akıllıca seçimler çok önemli. Belki de asıl soru şu olabilir mi? Kararsızlık gerçekten güvenli bir liman mıdır, yoksa fark etmeden ödediğimiz görünmez bir bedel midir? Pekala, size bir soru. Hangisi daha büyük hata? Yanlış bir karar vermek mi, yoksa karar vermemek mi? Hayat size ne öğretti bu konuda, çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Çok kafam karıştı ya. Sonra dedim ki bunu yarın ben yol arkadaşlarımla bir konuşayım dedim. Doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Ama başka doktorlara göstermeye karar vermişsiniz. Bu da bir karar değil mi demiş Emrah. Doğru, ama orada bir süreç geçti Emrah. Öyle hemen karar verilmedi. Yani orada bir kararsız kalındı. İşte grup ikiye bölündü. Kimisi dedi hemen ameliyat olsun. Kimisi dedi durun biraz bekleyin. Orada benim anlattığım kadar kolay gelişmedi. Yani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir sözünü ben ilk başta söyledim. Ve o, dün akşam başka şeyler de yaşadığım için o gün geldi aklıma. Zihnim beni o güne götürdü. O cümleyi kurduğuma sonradan pişman oldum mesela. Ya, yerinde kurulmuş bir cümle gibi gelmedi bana. Evet, Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. O zaman nokta saatimiz başladı. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Şimdi çok güzel bir çalışma istendi. Bu çalışmanın da benim hayatımda şöyle bir yeri var. Önce şöyle çalışmaya bir giriş yapalım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Rahmetli babamın çok sevdiği bir türküdür bu. Aslında Orhan Hakalmaz da çok güzel söylemiş. Osman Öztunç çok güzel söylemiş. Yavuz Bingöl çok güzel söylemiş. Ama türkünün orijinali Özhan Eren'e ithaf ediliyor. Yani ilk söyleyenlerden bir tanesi diye biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü babam bir gün bana dedi ki sen dedi durmadan kaset doldurtturuyorsun dedi gidip dedi. O zamanlar hani modaydı ya, böyle liste yaparsınız, kaset satan yerlere gidersiniz. Kasetçi boş kasete sizin listenizi doldurur. Git dedi oraya dedi. Özhan Eren'in Kara Treni'ni önlü arkalı kasete kaydettir dedi. Ve ben de öyle yaptım. Yaptığıma sonradan biraz pişman oldum. Çünkü ne zaman yola çıksak biz bütün yol boyunca kaseti önlü arkalı dinleye yol alırdık. Gerçekten de babamı hatırlattı ve beni böyle birazcık gülümsetti. Güzel ya, bunlar çok güzel şeyler. Ayşe'ye teşekkür ediyorum bana bunları hatırlattığı için. Farkında değil aslında ama. Sevgili Dilek bizlerle birlikte ve şöyle bir bakıyorum. Selam güzelim. Ben sessiz dinlemekteyim, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum Dilek. Almanya'ya sevgiler, selamlar. İyi ki varsın, iyi ki hissettirdin kendini. Gözüm yolda. Ve Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Cevat'ın radyosu açık.
Bir sesli mesajımız var. Erdatlı babamdan geldi. Ve sevgili Ispartalı Ayşe'den bir sesli mesaj ve bir mesaj var. Ama müsaade ederseniz bu türküyü dinlemek istiyorum. Ve dinletmek istiyorum.

0: Ya ne güzel bir geçiş oldu. Evet Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Karar vermeme diye bir durum yok. Sen karar verdin o anda, karar vermedin, o da senin bir kararın. Karar vermemek de bir karar.
0: Çok iyiydi. Çok
1: öyle
0: iyi.
1: Bir karar vermiyorum diye hiçbir şey yok.
0: Ya şöyle bir şey oluyor Erdant babacığım, benim düşüncem. Bu arada bu konuyla alakalı doğru nedir ben bilmiyorum. Tamamen sizlere teslimim. Sizlerden gelecek olan mesajlara teslimim. Bazen kararsız kalıyoruz ya. Hiçbir şey yapmadığımız zamanlar var. Yani mesela doğru ya da yanlış, işte bir yere gideceksin. Gitsen mi gitmesen mi? İki arada bir deredesin. Hiçbir şey yapmıyorsun. Mesela ne gidiyorsun ne gitmiyorsun. Öyle kalıyorsun. Emrah demiş ki hayat tecrübesi sağlam olan kişiler genelde kararlarından memnun kalırlar. Çok doğru. Çok doğru. Demek ki tecrübesizlik var. Eğer memnun değilsen orada bir tecrübesizlik var.

0: kalır elim. Evet Ayşe'cim, söz sende.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Erdat'la baba güzel yorumlar yapıyor. Yani bayağı bir kendini geliştirdi her yönde. Bak bunda da bir yorum yapıyor. Maşallah var yani, tebrik ediyorum. Ama bu konuda birazcık yanılıyor. Ben Suat'ı Mehmet'in kafasına beynini değiştirsin diye diye. Ben Suat'ı çok sevdiğim için eşiyle de kendisiyle bilhas tanışmak istedim. Erdatlı babam ve Emin ablam da gelirse beklerim. Yani şimdi bunda ne yapacağım dedim. Erdatlı baba gibi mi olacak yani Mehmet Erdat babayla tanışırsa?
0: Bak ya, bu da çok iyiydi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Fırtına Mehmet'i Erdatlı babam tanımıyor. Babacığım tanımıyorsun. Ama ben tanıyorum. Suat gibi 100 tane Suat gitsin onun yanına, o kafa değişmez. Ve sevgili Ayşe demiş ki, Ispartalı Ayşe, kısa süreli kararsızlık faydalıdır. Acele karar vermemek, seçenekleri değerlendirmek ve olası sonuçları düşünmek daha doğru seçimler yapmanı sağlayabilir. Uzun süreli kararsızlıksa zararlı olabilir. Sürekli ertelemek fırsatları kaçmasına, stresin artmasına ve kişinin kendine olan güvenin azalmasına neden olur. Yani sonuçta bir şeye karar vereceksek acele etmeyeceğiz. Bu bir, bu cepte. Doğru mu? Ama uzun sürede kararsız kalmayacağız. Yani alışverişe çıkıp yüzlerce mağaza gezmeyeceğiz mesela. Kararsızlık bazen dikkatli olmanın işaretidir. Ancak sürekli hale geliyorsa ilerlemeyi engelleyebilir. Çoğu durumda düşünerek verilmiş bir karar sürekli kararsız kalmaktan daha faydalıdır. Kara Tren türküsünü o da çok seviyormuş. O da defalarca dinliyormuş. Evet, bak Mehmet için ne demiş? İki günde çözmüş ablam Mehmet'i. Değişmez ki, değişmez. Yani Mehmet, herkes değişmeyen tek şey değişimdir. Fırtına Mehmet'te bazı şeyler biraz ufak ufak yerinden oynayabilir. Ama bazı şeyler değişmez. Hani derler ya, can çıkar huy çıkmaz. Bu arada bunu iyi bir şey olarak söylüyorum. Eleştiri olarak söylemiyorum. Ben vallahi o kafaya bayıldım. Gel gidelim. Melih'le hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İnşallah iyisindir. Merhabalar, herkese mutlu bir öğlen diliyorum. Çalışanlara kolaylık diliyorum demiş. Eyvallah.

Günlerden bir gün adamın biri babasının zoruyla bir işe koyulur. Ama adamın niyeti o işi asla yapmak değil. Ama mecbur kaldığı için o işi yapmaya karar verir. Babası vefat eder ve yıllar yıllar sonra adamın işinde öyle usta, öyle usta olmuştur ki devlet büyükleri bile ondan iş yapmasını ister. Bir gün müfettişler gelir adama sorar. Siz bu işi nasıl böyle ustaca yapıyorsunuz? Adam cevap verir. Zamanında verdiğim yanlış kararlar. Çok iyiydi Tamer ya. Çok iyiydi. Acayip aydınlanma yaşadım.

0: Evet sevgili Medine'nin başı ağrıyormuş. O zaman ne yapıyoruz? Evet, hep birlikte Medine için gözlerimizi şarkıyı vereceğim biraz sonra ve sizi de uyaracağım. Hep birlikte kapatıyorsunuz gözünüzü. Detaylı bir şekilde Medine'nin baş ağrısını geçmesi için bir şeyler söylüyorsunuz. Anlaştık mı? Bakalım işe yarayacak mı? Medine'cim, baş ağrılarıyla ilgili spesifik ve kronik ağrılar dışında çok basit bir yöntemim var. Uyguladım. Ben kesinlikle başarılı oldum. Sana da o yöntemi önereyim. Belki başarılı olabilirsin. Belki demeyeyim. Çünkü bir şeye inanmak en başta gelmeli. %100 ile inanmak ve teslim olmak. Sonrasında da uygulamaya geçmek. Şimdi kendi kendine gözlerini kapatıp bir 2-3 dakika... İyiyim, başım ağrımıyor. Hiç başım ağrımıyor. İyiyim, hiç başım ağrımıyor. Hiç başım ağrımıyor. Ve rol yapıyorsun sanki hiç başın ağrımıyormuş gibi. Kendi kendine telkinlerde bulunuyorsun. Bakalım işe yarayacak mı? Ha? Geçmiş olsun bu arada. Baş ağrısı çok illet bir şey arkadaşlar ya. Kim bilir ne canını sıktı şimdi Medine'nin, değil mi? Genellikle can sıkıntısından oluyor. Bazen periyodik zamanlarda, bazı özel durumlarda insanın başı ağrıyor. Migrenden bahsetmiyorum bu arada. O çok bambaşka bir şey. Ben sıradan baş ağrılarından bahsediyorum. Eğer bir şey canınızı sıktıysa, strese girdiyseniz, bir şey kafaya taktıysanız oradaki ağrı tetikleniyor. Ama düşüncenin de gücü diye bir şey var. Evet, biraz sonra şarkıya girerken hepinizden isteyeceğim. Lütfen yapın, tamam mı? Anlaştık mı? Peki. Anlaştığımızı varsayıyorum. Bir sesli mesajımız var sevgili Suat'tan gelmiş. Suat'cığım söz sende. İnşallah memleketini de söylemişsindir.
1: Ya abla, Mehmet abinin değişmesine gerek yok. Hem değişse Mehmet abi bu yaştan sonra. Yaşını da bilmiyorum, sunuma bakmasın. Ayşe abla belki istemeyecek. Yıllardır bu huyuna alışmış, bu suyuna alışmış. Ondan sonra oturmasına, kalkmasına, birbirlerine bakışlarına alışmış. Birbirlerine sadece bakmalarıyla neler anlatabileceklerine alışmış. Hani şimdi Mehmet abi bir anda değişse Ayşe ablanın da tuhafına gider. Ona alışana kadar aylar yıllar geçer.
0: Ne oluyor bu adama?
1: Herkes alıştığı mesafede, yani alıştığı şekilde devam etmesine tercih ediyorum. Kimse kimseyi değiştiremez ki zaten abla.
0: Yani.
1: Öyle bir şey yok. Biz burada şakalaşıyoruz, gülüyoruz, oynuyoruz. Murat abim, sen ne dersen haklısın. Sen gönlümüzün baş tacısın.
0: Nasrettin Hoca gibi. Sen de haklısın, sen de haklısın. Suat, memleket neresi? Bak soruyu bir daha soruyorum. Memleket neresi? Suat, sen Suat ya, sen neden böylesin? Değil mi? Değişik. Yani işte böyle kafalar da var Ayşe'cim. Yeryüzünde yaşayan böyle insanlar da var. O migren varsa Medine'cim işe yaramaz dediğim. Ya niye böyle cümleler kuruyorum? Hayır, belki de yarar canım ya. Yarar diye düşünelim. Belki demeyelim hatta. Yarar. Migren çok, kızımdan biliyorum, çok fena bir şey. Ama Medine, sen daha iyi bilirsin. Migren hastası olan herkes çok iyi biliyor çünkü. Senin ekran ışığından uzak durman lazım. Karanlık odada olman lazım. Sessiz yerde olman lazım. Lazım da lazım. Allah herkese sağlık versin. Sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Evet, hep söylüyorum değil mi? Hayat kalitesi için, hayatın güzelliği için ya da hayatı doğru yaşayabilmek için iki şeyin çok önemi var. Bu ikisi yoksa dilediğiniz kadar her şeyiniz olsun. Ama her şeyiniz olsun. Bu iki şey yoksa vallahi hiçbir şeyiniz yok. Birisi huzur, birisi sağlık. Sağlık ve huzur yoksa istediğiniz kadar neyiniz olursa olsun. O yüzden de kesinlikle katılıyorum. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Biz yine de hemen deneyeceğiz. Bakalım belki iyi gelir. Belki sana çok iyi gelir. Ve şimdi bir dakika Ayşe. Ben de gözümü kapattım. Yorgun değilim diyorum 3 defa. Bakın bunu yapın. Çok enteresan ya. Şu son okuduğum kitabı herkese önermek istiyorum. Hepiniz okuyun, çok faydasını göreceksiniz diyeceğim de artık kitap önermekten de çok ama çok yorgunum. Okumayı ne yazık ki artık son plana bile almayan çoğunluğun içinde böyle Müslüman mahallesinde salyangoz satıyor gibi hissediyorum kendimi. Neyse bir gün öneririm, isterseniz öneririm. Okumak isteyenler bana ulaşsınlar. Okumak isteyenlere öneririm. Şimdi efendim, evet Suat ne diyorsun? Acaba ne dedi? Çok kısa bir sesli mesaj var.
1: Memleket Ordu abla. Ordu'nun Ulubey şehrindeyim. Akoluk köyünde duruyorum. Memleketim Ordu.
0: Ay Karadeniz, vay. Tabii ya, daha önce konuşmuştuk biz bunu. Bak nasıl unutmuşum. Onu da unutmuşum. Mustafa Çatalkaya'nın radyosu açıktır. Çalıştığı için yazamıyor. Dere Bucak. Onu bile unutmuşum ama hatırlatın böyle şeyleri. Evet, Türkiye'nin %80'ini 90'ını gördüm diyorum ama görmediğim daha çok yer var. Şimdi şarkıya geçiyoruz arkadaşlar. Hatta geçtik. Herkes, şu anda radyosu açık olan dostlarımdan rica ediyorum. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve yoğunlaşıyorsunuz. Medine'nin migren baş ağrısı için şifa diliyorsunuz. Detaylı dilekte bulunun. Böyle kısa kısa olmasın, inanarak. Bir yollayalım bakalım şu mesajı. Anlaştık mı? İki güzel çalışma radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Konuşmaya devam edeceğiz. Söyleyeceklerim var. Sakın kapatmayın radyoyu.

Valla Medine detaylı detaylı evrene mesajı gönderdim. Evet, biraz önceki hikayeye gitti aklım. Tamer'in paylaştığı hikayeye gitti. Hepimizin başından geçiyor değil mi? İnsan bazen isteyerek değil, mecbur kaldığı için bir yola giriyor. Mecburiyet. Hiç sevmediğim kelimelerden bir tanesi. Niye sevmiyorum bilmiyorum. Mecburiyetleri çok sevmiyorum. Ama oluyor. Hayatın bir parçası. Mecbur kaldığımız o yolda öfleyerek, püfleyerek, başımızı ağrıtarak, Raşit'in kartı bastığım an başım ağrımaya başlıyor dediği söz geldi aklıma. Madem ki mecbursun, o iştesin ve çalışıyorsun. Dünya üzerinde işsizlik oranının bu kadar yüksek olduğu bir zaman diliminde senin bir işin var ama mecbursun çünkü sevmiyorsun. İşte o noktada bir şey başlıyor, bir karar veriyorsun. Evet, mecburum, bu işi yapacağım. O zaman işi severek ve isteyerek ve arzuyla ve şevkle ve neşeyle yapmalıyım. Ve ben kendi hayatımda da çok iyi biliyorum. Emek vermeye devam ederseniz, o mecbur kalıp da yapmak zorunda olduğunuz işe emek vermeye devam ederseniz, o en başlangıçtaki yaşadığınız isteksizlik zamanla neye dönüşüyor biliyor musunuz? Hikayede de öyle olmuş ya, ustalığa dönüşüyor. Ve son cümle böyle çok acayip bende aydınlanma oluşturdu. Tamer'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Beni bu kadar usta yapan şey zamanında verdiğim yanlış kararlar. Vay! Yanlış karar diye bir şey yok mu acaba dedirtti bana. Evet, doğru karar ve yanlış karar. Mesela bu hayatta şu anda hayatta verdiğim en yanlış karar şuydu diyebileceğiniz ne var? Hadi soruyorum. Ama şimdi bu soruya da yazmak istemeyeceksiniz biliyorum. Atış serbest diye başlarsanız isminizi okumuyorum yayında. Rahat olun, ben okuduktan sonra silersiniz mesajınızı. Bu hayatta yanlış karar diye düşündüğüm ve yanlış karar verdiğimi düşündüğüm şey şudur. Bakayım yazacak mısınız?

işaretin. Tek bir mesaj yok. Hiçbirinizin bir fikri yok mu? Hiç hayatınızı yanlış karar verdiğinizi düşünmüyor musunuz? Verdiğim bütün kararlar doğruydu mu diyorsunuz? Bundan onu mu çıkarmalıyım?

Yani aslında bir karar ilk bakışta yanlış gibi görünebilir. Ama insan o kararın içinde öğrenmeye ve gelişmeye devam ederse, biraz önceki hikayedeki gibi, o yanlış karar hayatının en büyük kazancına dönüşebilir.

Çok güzel bir şarkısın be. Allah güzelsin. Çok da çok. Isparta'nın Ayşe. Evet, atı serbest diye gelen bir mesajımız var. Evlendiğime pişman değilim ama gurbete evlendiğime pişmanım. Yanlış bir karardı diyorsun yani. Ya işte atı serbest diye yazabilirsiniz. Bak rahat olun arkadaşlar. Dökün eteğinizdeki taşları ya. Burada biz bizeyiz. Ayrıca isim okumayabiliyorum biliyorsunuz. Yani bu konuda haklısınız. Bir programda mesela ben dinleyici olsaydım. Bu soru sorulsaydı kesinlikle hep atış serbest diye yazardım. Niye duysunlar ki benim yanlış kararlarımı? El alem falan diye düşünebilirdim. Ya da hani var ya insanoğlunun şöyle bir yapısı. Hassas noktalarda bazı özelleri çok paylaşmak istemiyoruz. Bu kesinlikle doğru. Çok özelinizi zaten paylaşmayın. Neden? Amiyane bir tabirle söyleyeceğim bu sözüm meclisten dışarı. Ya birileriyle bir şeyler paylaşıyorsunuz, çok özel, bir sürü yanlış karar aldım. İşte başlıyorsunuz, karar bir, niye evlendim, evlenmez olaydım. Yanlış karar iki, yanlış insanla evlendim mesela. Karar üç, neden falancanın sözünü dinleyip de o iş teklifini kabul etmedim? Karar yanlış karar 4. Ya başlamışım okula. Aha, üniversite affı çıktı bu arada. Evet, 3. üniversiteme devam etme hakkına sahibim şu anda. Vallahi bu konuda da çok mutluyum. Atılmıştım çünkü. Niye o okulu yarım bıraktım? Yanlış karar. 4, 5. Efendim, atıyorum kafadan şu anda, tamamen atıyorum. Anne olma konusunda kararsızdım, oldum ve yanlış karar verdim. Madde 6. Şimdi bütün bunlar çok özeliniz değil mi sizin? Evet. Şimdi bunları biriyle paylaşıyorsunuz. O birine güvenip de paylaşıyorsunuz. Sonra gün geliyor, devran dönüyor. Arkadaş, bel altı vurmak diye bir şey var. Geliyor size, o en hassas, en özel yerlerinizden vuruyor. O yüzden de size hak veriyorum. Paylaşmayın zaten. Ama bizim programımızın şöyle bir özelliği var. Biz interaktif bir programın içindeyiz. Yani bu konuyu karşılıklı işliyoruz. Ve belki de bugüne kadar söyleyemediğiniz şeyleri söyleme hakkına sahipsiniz. Özgür bir platformdasınız ve mesajınızı silme hakkına sahipsiniz. Atış serbest diye başladığınızda isim zikretmiyorum. O yüzden bu kadar kelimeyi, bu kadar cümleyi niye kurdun Özlem Ayran? Herkes rahat etsin, rahat rahat yazsın diye. Yo. Sen şimdi bu kadar bilgiyi nasıl taşıyacaksın? Ben taşırım arkadaşlar. Programdan sonra her söylediğinizi unutuyorum.

Bak Medine demiş ki illaki vardır da hiç düşünmedim. Çünkü çoğu zaman Medine'cim düşünmek istemiyoruz. Yanlış kararları düşündüğümüz zaman yanlış olarak değerlendirdiğimiz kararlarla yüzleşmeye başlayınca kendimden huylandım ben niye böyle kararlar vermişim falan oluyoruz. Bu da pek hoşumuza giden bir durum değil.

0: şarkı
1: İşte
0: durma.
1: O sinirin susamlığı.
0: Bir dakika, bu şarkıyı baştan dinleteceğim. Aa, saat başını mı geçtik? Arkadaşlar, saatin önüne hoparlörlerim gelmiş. Aman vay, daha diyeceklerim vardı benim. Evet, atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Kafa dengimle evlenmek yanlış karar. Hikayeyi unutmayın, tamam mı? Bak, Tamer'in verdiği hikaye hayatınızda şiar olsun. Mecburiyetten, babasının yüzünden istemeye istemeye duvar örmeye başlayıp sonradan da o işte ustalaşan ve herkesin ona akıl danıştığı bir usta haline gelen o adamı hiç unutmayın. Ve sordukları zaman nasıl bu kadar usta oldun? Bir zamanlar verdiğim yanlış karar yüzünden. Bu cevabı sakın unutmayın, tamam mı? Başka.

Evet, bir atı serbest diye bir mesaj daha geldi. Pişmanlık da en başında bu yayına katılmaktı. Hani ilk yayını yaptığın zamanı keşke yazmasaydım. Bakar mısınız? Hatalı karar vermiş. Atış serbest sahibi. İsmini söylememek için zor duruyorum şu anda. Gerçekten zor tutuyorum kendimi. Hala dinlememe kararı verebilirsiniz bu arada. Ya dinlemek zorunda mısın? Silah mı dayadın başına? Her gün dinliyorsun. Hani ilk başta dinledin. Tamam, baktın ki kafana yatmadı. Bu kadın ne kadar çok konuşuyor dedin. Hiç müzik dinleyemiyoruz dedin. Allah Allah dedin. Oyun havası da vermiyor dedin mesela. Niye her gün dinliyorsun o zaman?

0: baharı.
1: Başka bahara kaldı.
0: Ya Erdatlı babacığım, ne diyorsun? Dur bakayım.
2: Sağ olsun Ayşe, bizi de davet etti de. Şimdi şöyle olur, biz de o tarafa doğru gelsek belki Suat'ın aynı tarihe falan denk geliriz. Bu sefer bende bir değişiklik falan olur. Yani Emine kabul etmez. Suat gibi olmamı Emine hayatta kabul etmez. Yani o zaman sorun olur bizim için. Onun için davet için teşekkür ederim.
0: Valla ömrümü yedin yani, ya. Ömrümü yedin ya. Ömrümü yedin.
2: Bir Suatgil gelsin gitsin de ondan sonra düşünürüz. Suatgil'le çakışmayalım yani.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi Emine Sultan dinleyemiyor ya, rahat rahat bu mesajları gönderiyor Erdatlı babam. Emine Sultan kesinlikle isterdi bence. Gönül merhaba. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Selam tatlım. Merhaba, çok uzun zamandır görüşemiyoruz. Ne var ne yok.
1: Sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktu.
0: Güneşin batışı. 1,5 aydan sonra ancak katılabildim. Özledim seni, öptüm ben Almanya'dan gönül, valla geldin ya. Önemli olan o. Geldin ya. İyi misin? Nasılsın?

0: Müslüm, merhaba.
1: Bu ne biçim?
0: Selamun aleyküm Ezlem abla. Bol ağlı bir abla görüyorum. Ay bu çok hoşuma gidiyor ya. Ya o kadar içten orada abla var ki onu hissediyorum. Yazdıklarınızla bunu hissettiriyorsunuz ya. Vallahi bravo. İyi yayınlar, nasılsın güzel ablam? Çok iyiyim. Bomba gibiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? Asıl sen nasılsın? Senden ne haber?

0: Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir dakika ya. O kadar işte. Benim gitmem gerekiyormuş artık. Saate baktım, şoka girdim. Daha yeni yayına girmemiş miydim ben? Tam böyle gerçekten havaya girdim. Ay. Müslümcüm, elhamdülillah, Allah'a çok şükürler olsun. Her şey yolunda demişsin. Ay çok sevindim. Seni de dinliyorum, daha ne olsun. Valla daha ne olsun ya. Ama ben gidiyorum artık. Olsun, olsun. Efendim diyoruz ki aza kanaat getirmeyen çoğu bulamazmış. İyi ki geldin, iyi ki yazdın, iyi ki varsın Müslümcüm. Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Yok, vallahi diyeyim de, gene de yemin etmeyeyim de, şöyle diyeyim, garanti veriyorum sana, yani Emine öyle Suat gibi değişmeme hayatta izin vermez bana. Yani soracağım kabul bunu. Etmez, o zaman bayağı sorun çıkar aramızda.
0: Baksın.
1: Bu şaka değil ha.
0: Şaka değil mi?
1: Emine kaldıramaz o kadar şeyi. Birdenbire, hele de birdenbire olacak, hayatta kaldıramaz Emine.
0: Aa, sen ben o işleri yapamam demiyorsun da. Ben konuşurum bunu Erdatlı babacığım. Emine Sultan'la ben konuşurum bunu. Sevebilirsin beni, sen bilirsin. Hasta etti beni o bakışın, ilacın sensin. Isparta Ayşe demiş ki iyi ki yolum Viyana FM'le kesişti. İyi ki hepinizi tanıdım. Birlikte güzel bir aile olduk. İyi ki varsınız. Vallahi öyle ya. Gerçekten. Şifa niyetine. Harika bir şeysin. Harika bir şeysin. İlaç gibi radyo. İlaç gibi radyo. Huylarımızı bile bilir olduk, gerçekten öyle. Görmeden bir programda birbirimizi tanıyoruz. Atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Söylenmesi gereken sözleri zamanında söylememek pişmanlıktır. Evet ya, söylenmesi gereken sözleri, bir de zamanlama çok önemli, biliyor musunuz? Mesela o söz gerçekten yerinde ağırdır, zamanında ağırdır. Mesela o anda söylenmelidir. O anda söylemezsin. Sonra hiç gereksiz bir anda söyleyiverirsin. Haha, ne çamlar devrildi hayatımda. Ne çamlar devrildi bu sözün üzerine. Atış serbest sahibine diyorum ki çok haklısın. Söylenmesi gereken sözler zamanında söylenmeli. Zamanında. Sen beni burada tutansın. Erdoğan'da babacığım, sen gül gül. Uyan. Ben bir konuşayım da sonra sana dönüş yaparım. Ama bak, benden önce sen konuşmayacaksın. Söz ver bana. Benden önce senin konuşman yasak. Önce ben konuşacağım. Evet efendim, çok güzeldi gerçekten. Haftanın son programında yarın yine yeniden görüşebilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Tam böyle demir tavında dövülür tava gelmiştik ama gene orada bir şey oluyor ya. Tam alışmıştım, tamam ya, birazcık daha falan oluyoruz. Ama hayat böyle. Hayatın anayasası bu. Olsun varsın, yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Hiç canınızı sıkmayın inşallah. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve Pinderings'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum. Ve %100 yerli içeceğimiz İstanbul Ayazağ'da üretilen Barış Konca genç girişimcinin projesi olan ve bugün Avrupa'da birçok ülkede raflarda, marketlerde yerini alan gurur kaynağımız Pinderings. Sağlıklı içeceğimiz Pinderings ve katkısız içeceğimiz Pinderings'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pinderings'le buluşturduğu için. Efendim. Yarın yine görüşelim. Radyonuz açık olsun. Yepyeni bir programda, haftanın son programında, aynı saatte, bu kavşakta, Viyana FM kavşağında. Özlem Ayran'la birlikte olmayı tercih ederseniz, karar verirseniz en doğru kararı vermiş olacaksınız. Bunu unutmayın, hiç pişman olmayacaksınız. Yarın ben sizi bekliyor olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hepinize en güvendiğim makama Allah'a emanet ediyorum. Erdat babam şöyle bir mesaj bırakmış. Onu okumadan gitmek istemiyorum. Sanki ben konuşsam Emine dinler beni. Bilmiyorum gari. Bilemeyeceksin gari. Isparta şivesiyle. Bilemeyeceksin gari. Bilemeyeceksin. Sen konuşma da. Sen çünkü o tatlı dilinle yılanı bile deliğinden çıkarabilirsin. Her şeyi değiştirebilirsin Erdatlı babacığım. Bunu biliyoruz artık. O yüzden lütfen sabırlı ol, önce ben konuşayım. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın ve mutlu kalın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın.

0: Biyonerfan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da ölüm nedenleri açıklandı. Avusturya'da 2025 yılında 87.902 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin %33,4'üne kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, %29,9'una ise kanser neden oldu. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık %59'unu 80 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. 10-39 yaş grubunda ise intihar, kanser ve trafik kazaları başlıca ölüm nedenleri arasında yer aldı. Ev başı 600 euro destek verilecek. Avusturya'da ev başına akıllı enerji yönetim sistemi kurulumu için 600 euroya kadar devlet desteği verilecek. Destek kapsamında güneş enerjisi sistemleri, batarya ve depolama üniteleri ve ısı pompalarıyla uyumlu akıllı enerji yönetim çözümleri yer alıyor. Program için 4,9 milyon avroluk bütçe ayrılırken destekten işletmeler ve belediyeler de yararlanabilecek. Viyana'da metro hatlarında bakım yapılacak. Viyana'da yaz dönemi boyunca sürdürülen bakım ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle bazı metro hatlarında geçici hizmet değişiklikleri uygulanacak. Çalışmalar sırasında U2E hattıyla yolculara U1, U3, U4 metro hatlarına tramvay ve S80 tren hattına alternatif ulaşım imkanı sağlanacak. Viyana Havalimanı'nda yolcu sayısı düştü. Viyana Havalimanı'nda yolcu sayısı geçtiğimiz yıla oranla ciddi düşüş gösterdi. Haziran 2026'da havalimanını 2.832.000 civarında kişi kullanırken bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %5,9 azaldı. Yılın ilk 6 ayında ise toplam 14.262.744 yolcuya hizmet verildi. Bu da 2025'in aynı dönemine kıyasla %3,2'lik bir düşüş anlamına geliyor. Viyana'da elektrikli skuter denetimleri sıkılaştı. Viyana polisinin düzenlediği geniş çaplı bisiklet ve elektrikli skuter denetimlerinde çok sayıda kural ihlali tespit edildi. Kontrollerde hız sınırını aşan ve modifiye edilmiş elektrikli skuterlar da yakalandı. Operasyon kapsamında 319 idari işlem uygulanırken 206 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Kesilen para cezalarının toplamı ise 15 bin avroyu aştı. Öte yandan Floridsdorf'ta yapılan bir trafik kontrolünde dur ihtarına uymayan 26 yaşındaki elektrikli skuter sürücüsü bir polis memuruna çarptı. Kazada hem polis memuru hem de sürücü yaralandı. Avusturya'da tarihi kuraklık yaşanıyor. Avusturya son 140 yılın en ciddi kuraklık dönemlerinden birini yaşıyor. GeoShapir Avusturya'nın verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında ülke genelindeki yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının %27 altında kaldı. Özellikle Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya ve Salzburg'un bazı bölgelerinde 1885 yılından bu yana en düşük yağış seviyeleri kaydedildi. Viyana'da sahte altın dolandırıcılığı. Viyana'da bir kuyumcu iki şüpheli tarafından sahte altınlarla binlerce euro dolandırıldı. Altın alma bahanesiyle dükkana gelen şüpheliler el hızlarıyla sahte altınları gerçekmiş gibi kuyumcuya sattı. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya'da meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı. Seitenstetten Havalimanı'ndan kalkan Piper tipi uçak Neuhaus yakınlarındaki ormanlık alana düştü. Ağır yaralanan iki kişi kurtarma helikopterleriyle olay yerinden alınarak hastaneye sevk edildi. Avusturyalılar arabasından vazgeçmek istemiyor. Avusturya'da artan trafik, yol çalışmaları ve park yeri sıkıntısına rağmen vatandaşlar arabasından vazgeçmek istemiyor. 1088 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 8'i özel veya iş amaçlı olarak otomobil kullanıyor. Viyana-Bodrum direkt uçuşları başladı. AJet, Viyana Havalimanı ile Bodrum arasında haftada bir kez direkt uçuş düzenlemeye başladı. Uçuş saatleri ve rezervasyon bilgilerine Star Reisen, Avusturya Gezi ve AJet'in internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüzse 30 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşan Arjantin 1-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza attı. Son 5 dakikada bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup eden Arjantin adını finale yazdırdı.

0: Başakşehir Salzburg'u devirdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Başakşehir Futbol Kulübü hazırlık maçında Salzburg'u 2-1 mağlup etti. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
1: Viyana FM. Gurbette.
2: Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

geçmişten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri, gözü görmedi kimseyi.

sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kolaylıklar, iyi akşamlar, iyi eğlenceler ve yolda olanlara iyi yolculuklar. Her şey gönlünüzce olsun. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan, 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla geldi burada. Selim Gülgören'le açılışımızı yapacağız bu akşam. Adım Adım isimli bu güzel çalışmasını sizlerle buluşturmuş olacağız. Tabii ki sizlerin o güzel mesaj ve isteklerini bekliyor olacağım her akşam olduğu gibi. Bunun için özellikle WhatsApp'tan bana yazmanızı önemli rica edeceğim. +43 660 130 19 79 660 130 19 79'dan gönderin gelsin efendim o güzel mesajları, keyifle paylaşmış olalım Viyana FM'de. Haydi o zaman Selim Gülgören'e kulak veriyoruz, ardından daha neler var neler ve bir de sizin isteklerinizi ekleyeceğim.

Harika şarkılarla başladık, devam ediyoruz. Kıymetli Viyana FM dinleyicileri, bir dakika daha dur dedik. Sinan Akçıl yorumuyla geldi bu güzel çalışmamız. Az önce hep birlikte Viyana FM'de dinledik. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla başladık, devam ediyoruz. Güzel mesajlarınız da bana ulaşmaya başladı. Çok teşekkürler, sağ olun. Aykut Bey, iyi akşamlar, buradayız. Akif Beyciğim, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Güven Yüreği'den Emret Öleyim şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim, tüm dinleyicilerinize armağan olsun diyorlar. Çok teşekkür ederiz Aykut Beyciğim. Aldık listeye, birazdan keyifle dinleteceğiz. Merhaba, hoş geldin. Ben Eda. Samet kardeşlerden Ay Ay şarkısını çalabilir misiniz? Teşekkürler diyor. Eda Hanım Almanya'dan gönderiyor. O şarkıyı da aldım listeye. Almanya'ya da sevgiler. Önce Bedo, Seni Zor Sevdim. Ardından Güven Yüreği. Sonrasında Samet kardeşler ve Sıla Şahin. Ay Ay'la Viyana FM'de olacak. Akif Özcan devam ediyor. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Seninle...

Viyana FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Herkese iyi akşamlar. Güzel bir Perşembe akşamında sizlerle olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Artı 43 660 130 1979'dan siz de buyurun gelin efendim. Sevgili Berk, iyi akşamlar abicim, buradayım. Canım aşkım Ecem için bir şarkı rica ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şarkı armağan olsun sana ve aşkına. Ve bir ömürde mutluluklar dileyelim. Zeynep Yücel de bizimle İstanbul'da dinliyor. Müdürüm güzel akşamlar herkese demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sevgiler, biz de sana güzel bir akşam diliyoruz. Sevgili Zeynep, iyi ki varsın. Hanife Hanım, iyi akşamlar Graz'dan. Sevgiler Akif Bey, iyi ki Viyana FM var. İyi ki sizler varsınız. Harika şarkılarla akşamımıza renk katıyorsunuz demiş. Ne kadar güzel bir mesaj. İyi ki varsınız. Sevgi ve selamlar size de. Oktay Kaya'dan Kaldı Anılarımız şarkısını rica ediyorum demiş. Önce bir Naz Deş söz konusu şarkısı gelecek. Ardından Oktay Kaya, sonrasında Gülden ve Ece Seçkin düeti ve daha neler neler Viyana FM'de sizinle olacak. Hem Akif Özcan'ın seçimleri hem de sizlerin istekleriyle keyifli bir Perşembe akşamımız olacak inşallah. Buna inanıyoruz. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan istek ve mesajlarla sizleri de bekliyoruz. Viyana FM Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Ayrıca viyanafm.com ve mobil uygulamamızı App Store ve Google Play'den indirebilirsiniz.

0: Da Akif Özcan devam ediyor birbirinden güzel şarkılarımızla. Samet kardeşler ay ay istenmişti ya, nasıl onu böyle arada kaynattık, çok özür diliyorum ya, vallahi çok çok özür diliyorum, affınıza sığınıyorum. Eda Hanım, Almanya'ya sevgiler gönderiyorum, herkesin isteğini almışım, sizinkini de anons ettim, çok iyi hatırlıyorum, şarkı listeyi aldım zannediyordum, nasıl ben onu atlamışım, çok özür dilerim, hemen gönderiyorum. Özrümle beraber armağanımızı kabul edin lütfen. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan yayında. Diğer mesajları az sonra okuyacağım çünkü çok beklettim Eda Hanım'ı. Hemen göndereyim şarkısını. Az sonra diğer mesajları okuyacağım ve istekleri çalmaya devam edeceğim. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.
1: Akif Özcan. Akif.

Yan FM'desiniz. Akif Özcan devam ediyor. Haluk Levent tutuklandı sevgili dinleyiciler. Gün içinde belki takip etmişsinizdir. Takip etmeyenlere duyurmuş olalım. Daha da tutuklamalar devam ediyor. Olay bakalım daha nerelere gidecek, arkasından neler çıkacak. Melek Mosso sessizliğini bozmuş. Sessizliğini bozan ünlü isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'nin yardım çalışmalarında gönüllü olarak görev alan Melek Mosso da sessizliğini bozdu. Mosso yaptığı açıklamada şunları söyledi. Depremin yaralarını sarmak için elimden geleni yaptım. Süreci yakından takip ediyorum. Umarım gerçekler en kısa sürede ortaya çıkar. Adalete ve devletimize güveniyorum. Bu işin peşini hem kalben hem de şahsen bırakmayacağım ifadelerini kullandı. Gülben Ergen dedi ki 2023 yılında Haluk Levent'e destek veren paylaşımı yeniden gündeme geldi Gülben Ergen ve arkasından da takipçisinden gelen bir soruya yanıt verdi. Ergen dedi ki evet o paylaşımı ben yaptım, ben de bağış yaptım, sizler gibi ben de güvendim, sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum ifadelerini kullandı sevgili dinleyiciler. Evet yani peki o tweet neydi? 2023'te 10 Şubat'ta Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez, kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam ve koca bir Anadolu yüreği taşır ifadelerini kullanmıştı bu tweetinde sevgili dinleyiciler. Ve bir takipçisi dedi ki Gülben Ergen gerçekten deprem zamanı bu tweeti sen mi attın? Nasıl bu kadar güveniyorsunuz? Dedi ve o da dedi ki evet ben de sizler gibi bağış yaptım, güvendim. Sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum şeklinde bir cevap verdi sevgili dinleyiciler. Oğuzhan Uğur dedi ki resmi kurumların önemi ortaya çıktı. Deprem döneminde Ahbap'la birlikte çalışan isimlerden Oğuzhan Uğur'sa süreçten çıkardığı dersleri paylaştı. Uğur kendi adıma çıkaracağım dersleri çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk dedi. Yeşim Salkımsa dedi ki geçmişte Ahbap Derneği'ne mesafeli yaklaştım. Yıllar önce derneklerle ilgili çekincelerini de dile getirdiğini ifade ederek benim duruşum her zaman net oldu değerlendirmesinde bulundum. Athena Gökhan yani Gökhan Özoğuz dedi ki bir kere de şaşırsak. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gökhan Özoğuz, ah Ahbap, vah Ahbap, hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette. Bakalım gerçekler ortaya çıksın ifadelerini kullandı. Yazık, çok yazık. Melek Mosso ile devam. Hayatım kaymış Viyana FM'de.

0: Gökhan Tepe ve tatlım kulaklarınızda oldu. Burası Viyana FM. Ben Akif Özcan. Hepinize iyi akşamlar. Perşembe akşamında birlikteliğimiz devam ediyor. Kemal Açıkgöz iyi akşamlar. Akif'im Sinop Ayancık'tan selamlar diyor. Oo maşallah. Wales'ten bir Türkiye yolculuğu. Hatta Sinop'a varmışlar ya. Harikasınız. Ayancık'tan selam diyor sıradaki şarkı. Tüm Viyana FM dinleyicilerine gelsin demişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Kemal Açıkgöz Türkiye. Türkiye'ye giriş yapmış. Welcome to Türkiye diyoruz. Artık öyle Turkey Murky yok biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Biz aslanlar gibi Türkiye ismini tüm dünyada da kullanmaya devam ediyoruz efendim. Buradan sevgilerimizi gönderelim. Ayancık'a, sevgili Kemal Açıkgöz'e ve Türkiye'ye hoş gelmiş, şeref vermiş vatanına. Maşallah ya, harika. O zaman bunu kutlayalım.
1: Akif Özcan.
0: Vay be. Vay vay vay vay. Programımızın ikinci saatinin açılış eseri Ayancık eğmeleri olsun şöyle. Sinop'a, Ayancık'a, Kemal Açıkgöz'e de selamlar. Yolda bulunan tüm gurbetçilerimize de iyi yolculuklar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de devam ediyor.
2: Akif Özcan.
1: Viyana FM.

0: düştüm ya.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Harika şarkılar Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. İkinci saatimizde ilerleyişimiz sürüyor Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Evet sevgili dinleyiciler, bir yandan da tabii Viyana'dan, Avusturya'dan, Türkiye'den, Avrupa'dan, dünyadan da önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz biliyorsunuz program içerisinde. Hem müzik dinliyoruz, hem bilgileniyoruz, hem eğleniyoruz, zaman zaman duygulanıyoruz. Hayatın içinden her şey bu programda sizinle olmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hemen bir haber aktaralım. Viyana Havalimanı'nda yolcu sayısı geçtiğimiz yıla oranla ciddi düşüş gösterdi. Haziran 2026'da havalimanını 2.832.434 kişi kullanırken bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %5,9 azaldı deniyor haberimizde. Yılın ilk 6 ayında ise toplam 14.267.744 yolcuya hizmet verildi. Bu da 2025'in aynı dönemine kıyasla %3,2'lik bir düşüş anlamına geliyormuş. Daha fazla haber Instagram Viyana FM sayfamız ve viyanafm.com'da.

Viyana FM. Biz korkmayız ondan bundan. Emre Altu, Dere Boyu Kavaklar, Murat Yeter düzenlemesiyle kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sırada Betül Demir var efendim. Yüzlü Kıyı isimli güzel çalışmasıyla kulaklarınızda olacak. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Viyana FM'de Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz.

Betül Demir ve Yüzlü Kıyı isimli bu güzel çalışması kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Mega Gastro ve Pindrix'te devam ediyoruz. Ceren Hanım bizlerle beraber, Işıl Hanım'la beraber dinliyorlarmış. İyi akşamlar dilekleriyle 20. Viyana'dan sevgiler demişler. Ve Emircan İrek'ten Aşkım Sensin şarkısını istemişler. Akşamımıza renk katacak bir şarkı diyorlar ve iyi programlar dilekleriyle mesajlarını noktalıyorlar. Çok teşekkür ediyorum bu iki hanımefendiye de istedikleri bu güzel çalışmayı armağan olarak göndereceğim. Siz de istek ve mesajlarla bize ulaşabilirsiniz. Viyana'dan, Avusturya genelinden, Avrupa'dan, Türkiye'mizden, tüm dünyadan Viyana FM'e Akif Özcan'a kulak verenler mesajlarıyla, istekleriyle katılabilirler. WhatsApp hattımızı tekrar ediyorum. +43 660 130 19 79 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Instagram'da Viyana FM sayfamızdan da biliyorsunuz zaman zaman size güncel gelişmeleri aktarmaya devam ediyorum sevgili dinleyiciler. Viyana'da elektrikli scooter denetimleri sıkılaşmış. Viyana polisinin düzenlediği geniş çaplı bisiklet ve elektrikli scooter denetimlerinde çok sayıda kural ihlali tespit edilmiş. Kontrollerde hız sınırını aşan ve modifiye edilmiş elektrikli scooterlar da yakalanmış. Operasyon kapsamında 319 idari işlem uygulanırken 206 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kesilen para cezalarının toplamı ise 15 bin avroyu aştı deniyor. Öte yandan Floridsdorf'ta yapılan bir trafik kontrolünde dur ihtarına uymayan 26 yaşındaki elektrikli scooter sürücüsü bir polis memuruna çarptı. Kazada hem polis memuru hem de sürücü yaralandı deniyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu denetimlerin sıklaşmasında bence fayda var. Hem onu sürenler için hem de diğer araç ve yayalar için. Diyelim, kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Emircan İrek'le devam.

0: Viyana FM.
1: Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. İyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraberiz. Güzel mesajlar var. Onlar için de çok teşekkürler. Senem Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey, Graz'dan sevgiler diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Senem Hanımcığım. Ben de size güzel bir akşam diliyorum. Murat Dalkılıç'tan Hay şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim diye mesajını noktalamış. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen listeye dahil ettim. Şu anda fonda duymaya başladınız bile size ve sevdiklerinize gelecek. Değerli dinleyiciler, siz de sessiz bir şekilde bizi dinlerken belki de şu an aklınıza gelen bir şarkı olabilir. Neden onu dinlemeyelim? Hadi yazın. Sizin de isteğiniz anında Viyana FM'de çalsın. +43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Şimdi Murat Dalkılıç hala Viyana FM'de. İyi akşamlar.
2: Akif Özcan.

isteklerle tabii ki bekliyorum sevgili dinleyiciler programımıza. Evet, Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da bize ulaşabileceğinizi hatırlatmış olayım sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, hem takip edin hem son paylaşımlarımızı beğenip altına yorumlarınızı yazarak bizlere o güzel mesajlarınızı ulaştırın istiyoruz sevgili dostlarım. Evet, 23. Viyana'da Mega Gastro sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. 30 araçlık otoparklarıyla her hafta birbirinden özel indirimleriyle sizlere hizmet veriyorlar. Siz de Mega Gastro'ya mutlaka uğrayın. Hem eviniz hem iş yeriniz için alışverişlerinizi keyifle gerçekleştirin istiyoruz sevgili dostlarım. E tabii ki Mega Gastro'ya gitmişken ne yapıyorsunuz? Pindrinkslerinizi de almayı unutmuyorsunuz. Pindrinks hem Mega Gastro'da hem de Avusturya'da tüm marketlerde sizleri bekliyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. İntizar var sırada. Darbe isimli güzel çalışmasıyla kulaklarınızda olacak. Hepinize armağan olarak gönderelim bu güzel şarkıyı da. Programımızın artık son yarım saati içerisine de girdik. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Şarkımız gelsin. Sonrasında güzel mesaj ve isteklerinizle ilerleyişimiz sürecek. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Aman da aman, Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'desiniz. Güzel bir şarkı Darbe İntizar'dan geldi. Şimdi APO ve Teoman serseriyle devam ediyoruz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Viyana FM.

0: giriyor mu efendim?
1: Yine çok güzel bir çalışmayı geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Yaşama sebebimizin Tefoseko yorumu kulaklarınızda oldu. Akif Özcanlısınız, programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Artı 43 660 130 19 79'dan sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Avusturya'da 2025 yılında toplam 87.902 kişi çeşitli nedenler ya da hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetti. Ölümlerin %33,4'üne kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, %24,9'una ise kanser neden oldu. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık %59'unu 80 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. 10 ile 39 yaş grubunda ise intihar, kanser ve trafik kazaları başlıca ölüm nedenleri arasında yer aldı deniyor haberimizde. Daha fazla haber biliyorsunuz Viyana FM Instagram adresimiz ve viyanafm.com'da. Bir haber daha aktaralım. Avusturya ile İsviçre arasındaki demir yolu hattı modernizasyon çalışmaları nedeniyle 14 Haziran'dan itibaren 4 ay kapalı olacakmış sevgili dinleyiciler. Yani geçtiğimiz ay başlayan çalışmalar 3 ay daha sürecek. Yolcu taşımacılığı bu süreçte otobüslerle sağlanacak. Çalışmalarla hattın daha güvenli, hızlı ve modern hale getirilmesi hedefleniyor. Bir haberde AJet'ten havalimanı ile Bodrum arasında haftada bir kez direkt uçuş düzenlenmeye başlanmış. AJet tarafından Viyana Havalimanı ile Bodrum arasında haftada bir kez direkt uçuşlar olacak. Uçuş saatleri ve rezervasyon bilgilerine Star Rise'ın, Avusturya Gezi ve AJet'in internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Değerli dinleyiciler, bu bilgileri de paylaşmış olalım. Evet, her zaman söylüyorum, kaliteli müzik ve doğru haber tabii ki Viyana FM'de sizlerle. Şimdi Gökhan Namlı ile devam. Emanet.

Serkan Nişancı Eller Üzerle fena bir çıkış yakalamıştı. Şimdi de Unutacağım şarkısıyla aynı rüzgarı devam ettiriyor. Hatta bu şarkının başı da zaten öyle başlıyor bakın. Yani mini bir hatırlatma yapıyor aslında dinleyicisine ya da onu yeni yeni tanıyanlara, hani ben Eller Üzeri okuyan kişiyim izlenimi de verilmiş burada. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir gidiyor. Allah yolunu açık etsin. Çok da başarılı. Ben geçmişte özellikle böyle Ankara Oyun Havaları falan okuduğu zamandan da kendisini bilirim. Ve çalarım da, severim de. Ve aynı güzellikte devam ediyor. Şimdi biraz daha böyle slow şarkılara falan da ağırlık verdi. Ben dediğim gibi başarılı bulduğum bir sanatçı. Umarım sizler de severek dinliyorsunuzdur diyelim. Evet, artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarla programımıza dahil olabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımız. Her akşam tabii ki sizleri programımıza davet ediyoruz efendim. Artık bu akşamlık veda edeceğiz sevgili dinleyiciler. Aranızdan ayrılacağız ama inşallah yarın akşam yine sizleri tabii ki programıma davet ediyorum. Birazdan sevgili Melih yayında olacak. Melih'e kolaylıklar diliyorum. Sizlere de güzel bir akşam temenni ediyorum sevgili dostlarım. Değerli sponsorlarıma tabii çok çok teşekkür edeyim. Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya sağ olsunlar, var olsunlar katkıları için. Yarın akşam haftanın kapanış programında yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. O vakte kadar da lütfen kendinize iyi bakınız. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Son şarkımız da Siyam'dan geliyor. Akif Özcan.

Son mesajı o göndermiş. Ben dedim herhalde mesajlarımız bitti ama son böyle mesaj göndermiş. Ben o sıra nasıl görmediysem görememişim. Murat Erdatlı, iyi akşamlar. Son şarkımız senin için de gelsin. Yarın akşam görüşürüz.

0: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da ölüm nedenleri açıklandı. Avusturya'da 2025 yılında 87.902 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin %33,4'üne kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, %29,9'una ise kanser neden oldu. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık %59'unu 80 yaş ve üzerindeki kişiler oluşturdu. 10-39 yaş grubunda ise intihar, kanser ve trafik kazaları başlıca ölüm nedenleri arasında yer aldı. Ev başı 600 euro destek verilecek. Avusturya'da ev başına akıllı enerji yönetim sistemi kurulumu için 600 euroya kadar devlet desteği verilecek. Destek kapsamında güneş enerjisi sistemleri, batarya ve depolama üniteleri ve ısı pompalarıyla uyumlu akıllı enerji yönetim çözümleri yer alıyor. Program için 4,9 milyon avroluk bütçe ayrılırken destekten işletmeler ve belediyeler de yararlanabilecek. Viyana'da metro hatlarında bakım yapılacak. Viyana'da yaz dönemi boyunca sürdürülen bakım ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle bazı metro hatlarında geçici hizmet değişiklikleri uygulanacak. Çalışmalar sırasında U2E hattıyla yolculara U1, U3, U4 metro hatlarına tramvay ve S80 tren hattına alternatif ulaşım imkanı sağlanacak. Viyana Havalimanı'nda yolcu sayısı düştü. Viyana Havalimanı'nda yolcu sayısı geçtiğimiz yıla oranla ciddi düşüş gösterdi. Haziran 2026'da havalimanını 2.832.000 civarında kişi kullanırken bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %5,9 azaldı. Yılın ilk 6 ayında ise toplam 14.262.744 yolcuya hizmet verildi. Bu da 2025'in aynı dönemine kıyasla %3,2'lik bir düşüş anlamına geliyor. Viyana'da elektrikli scooter denetimleri sıkılaştı. Viyana polisinin düzenlediği geniş çaplı bisiklet ve elektrikli scooter denetimlerinde çok sayıda kural ihlali tespit edildi. Kontrollerde hız sınırını aşan ve modifiye edilmiş elektrikli scooterlar da yakalandı. Operasyon kapsamında 319 idari işlem uygulanırken 206 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Kesilen para cezalarının toplamı ise 15 bin avroyu aştı. Öte yandan Floridsdorf'ta yapılan bir trafik kontrolünde dur ihtarına uymayan 26 yaşındaki elektrikli scooter sürücüsü bir polis memuruna çarptı. Kazada hem polis memuru hem de sürücü yaralandı. Avusturya'da tarihi kuraklık yaşanıyor. Avusturya son 140 yılın en ciddi kuraklık dönemlerinden birini yaşıyor. GeoShapir Avusturya'nın verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında ülke genelindeki yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının %27 altında kaldı. Özellikle Aşağı Avusturya, Yukarı Avusturya ve Salzburg'un bazı bölgelerinde 1885 yılından bu yana en düşük yağış seviyeleri kaydedildi. Viyana'da sahte altın dolandırıcılığı. Viyana'da bir kuyumcu iki şüpheli tarafından sahte altınlarla binlerce euro dolandırıldı. Altın alma bahanesiyle dükkana gelen şüpheliler el hızlarıyla sahte altınları gerçekmiş gibi kuyumcuya sattı. Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya'da meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı. Seitenstetten Havalimanı'ndan kalkan Piper tipi uçak Neuhaus yakınlarındaki ormanlık alana düştü. Ağır yaralanan iki kişi kurtarma helikopterleriyle olay yerinden alınarak hastaneye sevk edildi. Avusturyalılar arabasından vazgeçmek istemiyor. Avusturya'da artan trafik, yol çalışmaları ve park yeri sıkıntısına rağmen vatandaşlar arabasından vazgeçmek istemiyor. 1088 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre her 10 kişiden 8'i özel veya iş amaçlı olarak otomobil kullanıyor. Viyana Bodrum direkt uçuşları başladı. AJet Viyana Havalimanı ile Bodrum arasında haftada bir kez direkt uçuş düzenlemeye başladı. Uçuş saatleri ve rezervasyon bilgilerine Star Reisen, Avusturya Gezi ve AJet'in internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 21, gündüz ise 30 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşılaşan Arjantin 1-0 geriye düştüğü mücadelede müthiş bir geri dönüşe imza attı. Son 5 dakikada bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup eden Arjantin adını finale yazdırdı. Başakşehir Salzburg'u devirdi. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Başakşehir Futbol Kulübü hazırlık maçında Salzburg'u 2-1 mağlup etti.
0: şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Sıla Esnedisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. +43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum. Günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza gönderdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere, sizce bugün insanlık mı değişti yoksa insanlar artık gerçek yüzünü mü daha rahat gösteriyor diye sorduk. Sizce bugün insanlık mı değişti yoksa insanlar artık gerçek yüzünü daha rahat mı gösteriyor diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Furkan Usta bizlerle birlikte olacak. Bak diyelim ardından. Günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hemen şöyle öncesinde gelen mesajlara bir dönmek istiyorum. Selam kardeşim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar, saygılar dedik demiş sevgili Murat abimiz. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin abi. İnsanlar akıllandı ve uyandı demiş. Acaba gerçekten öyle mi, yoksa tam tersi mi oldu ya? Sanki geçmişte bir tık daha aklı selimdik. Yaptığımız her şeyin bir açıklaması vardı, yoksa da olması gerektiği düşüncesiyle hareket ediyorduk, ne bileyim. Yani ben bunu yaparım da işte duyulursa kime nasıl açıklarım bir var gibiydi. Ama şimdi herkesin kendi hayatı var abi. Herkes kendi ayıbına baksın deniyor. Evet, bu da doğru. Hani kendine bakmadan birini yargılamak kimseye düşmez. Eyvallah. Ama bu demek değildir ki aman o kendi ayıbına baksın, sonra bana laf etsin. Ben kendi ayıbımı bir yapayım, gerektiği yerde döneyim demek değil, ama günümüzde sanki biraz işler bu noktaya geldi. Bilmiyorum, ben mi öyle düşünüyorum da. Eskiden daha bir aklı selimdik be. Yani bize akıl verecek büyüklerimiz vardı. Şimdi yoklar. Yani istisnalar dışında söylüyorum ki ben o istisna kısmı takdir eden kısımdayım. İstisnalar dışında söylüyorum. %80-85'lik kesim diyor ki işte devir değişti. Gençler değişti. Şimdiki kuşak zehir gibi. İşte bizim zamanımızda şöyleydi, böyleydi, şimdi böyle. Hani bir kabul edilmişlik var. Hep vardı o bizim zamanımızda şöyleydi muhabbeti de. Geçmişte bizim dönemimizde o muhabbeti bize doğruyu göstermek için kullanırlardı. Şimdi yanlışı doğruymuş gibi göstermek için kullanılıyor ya. Yani o bana biraz tuhaf geliyor. Ya ne bileyim, kalkıp mesela kardeşin bir şey yapıyor, ya diyorsun biz de çocuk olduk. Bu bize niye yapılmadı? Bu lüks bize niye tanınmadı? O zaman öyleydi, şimdi böyle diye. Hani negatif durumu bir kabullenmişlik var. Ve bunun farkında değilmişler gibi ya da değilmişiz gibi davranılıyor. Bu bana biraz tuhaf geliyor. Ama tabii dediğim gibi bu benim düşüncem. Efendim, güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım, ardından güzel bir çalışmayla yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım.

zaman zaman her şeyden, herkesten uzak olabilmek, dur diyebilmek mesela, olmaz diyebilmek. Nefsini köreltmek gerekir. Demlenmek gerekir yaşaldıkça. Bazen bir rakının beyazında, bazen en berrak serin sularda. Demlenmek gerekir yaşaldıkça. Durdurak bilmek. Gülerken ağlayıp, ağlarken gülmek. Demlenmek gerekir yaşaldıkça. Gökyüzünün karanlığında yahut bir güneşin altında. Ders almak gerekir yaşantından. Yaşamın özü de budur aslında. Aynalara küsmek gerekir bazen. Bazı geceler kendinle yüzleşmek. Demlenmek gerekir yaşaldıkça. Çayı en koyu haliyle sevmek. Çayı en koyu haliyle sevmek.

0: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu arada sevgili Murat abinin iki parçadan oluşan bir sesli mesajı var. Umarım sıralamayı doğru şekilde indirmişimdir. Şöyle ona bir kulak verelim. Ardından güzel bir eser gelsin. Onun ardından buralardayız çünkü ben bu cevabı merak ediyorum. Bakarım, bakalım üzerine söylenebilecek bir şeyler var mı?
1: Ama sen niye illa ayıp yapanları ele alıyorsun? Ayıp yapmayanları ele al. Atalarımız bu kadar bilinçli miydi? Kim ne öğrendiyse o kadardı. Şimdiki insanlar 3-5 dalda bilinçli. Yani iyi kullanmak başka bir şey, kötüye kullanmak başka bir şey. İnsanların akıllanması, akıllanmaması başka bir şey. Herkes de kendi ayıbını görürse, yapmazsa zaten ayıp yapılacak ayıp da kalmaz. Bunu da bir düşün. Şimdi akıl verecek büyükler var da akıl alacak çocuklar var mı? Onu bir önce öne al. Çünkü çocuklara hiçbir şey diyemiyorsun şimdi. Her şeyi senden benden daha iyi biliyorlar çocuklar. Veya öyle zannediyorlar, bildiklerini zannediyorlar. Onun için akıl veremiyorsun. Önceden biri konuşurken, büyüğün biri susar dinler de küçükler. Şimdi istediğin kadar konuş, karşından iki misli fazla konuşuyor.
2: İstemedim hiç unutmayı.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi şarkının öncesinde sevgili Murat abinin söylediklerine bir kulak verdik. Doğru şeyler söylemiş. Güzel şeyler söylemiş. Ama şimdi şöyle bir şey var. Evet, tamam. Karşıdaki birine bir şey söylediğin zaman misliyle duyuyorsun, eyvallah. Ama bizim zamanımızda bir de şey vardı. Dayak cennetten çıkmadır olayı vardı. Saçmaydı ama vardı yani. Bir durumumuz, bir şeyimiz olurdu. Bir de şimdi şey yok ya, yani ortalama herkes birbirinin aynı. Yani ne bileyim, biz telefon oynuyoruz diye yargılanırdık mesela. Denirdi ki ya işte alo desin yeter. Ne bu kadar telefon alıp veremediğiniz denirdi. Belki şimdi de deniyor da, ama öbür tarafta sen de ya da ben de fark etmez, o telefondan başımızı kaldıramıyoruz abi yani. Dolayısıyla ne oluyor? Bu arada genel söylüyorum, hani sadece Murat abi cevap verdi diye Murat abinin özelinde değil. Sonrasında ne oluyor? Üzüm üzüme baka baka kararıyor. Sen toplum içinde kalkıp, örnek veriyorum burada, dersen ki şimdikiler şöyle, şimdikiler böyle, işte bir söylüyorsun, beş duyuyorsun. O zaman o zehir gençlik de diyor ki ya bu durumu zaten kabullenmişler baba. Koyalım üstüne, devam edelim. Biz onu diyemiyorduk. Ha, belki de diyorduk da içimize attık. Sonrasında ne oldu? Özgüven eksikliği olan birçok insan var bugün günümüzde. Geçmişten gelen travmalarından dolayı özgüven eksikliği yaşayan birçok nesil var. Birçok insan var. Şimdikilerde özgüven tavan, ama çizgi önemli diyorum ya her zaman. Yani her şeyi de özgüvenle açıklayamayız abi. Yani sen kalkıp bir büyüğüne haklı haksız bakmadan lambur lumbur konuşacaksın, bunun adına özgüven diyemeyiz. Ama eskiden yapılan şey de yanlıştı. O senin büyüğün, sus bakalım. Hayır abi, yani büyüğüm de yanlış yapabilirdi. Orada da onun susturulması gerekiyordu. Benim demek istediğim bu. Yani geçmişte bunun yapılması gerekiyordu. Evet, yapılmadı. Bugün de tam tersi bir durum söz konusu. Yetişkinler susuyor, gençler konuşuyor. O zaman büyüklere dur orada yanlışsın demeyen kimse, bugün küçüklere dur orada yanlışsın demiyor. Bir yerde demek ki nesilden nesile aktarılan bir yanlış var. İstisnaları bu durumun dışında tutarak söylüyorum bu arada. Ama var yani, bir yerlerde bir yanlış mutlaka var. Kabul etmek lazım. Efendim, Nura Öz ve onun da ardından Ufuk Beydemir gelecek. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, kolay gelsin, sesindeyim. Huzurlu, nazarsız. Su gibi bir yayın diliyorum. Soruna cevabım, bence insanlık değişmedi. Sadece artık insanlar kim olduklarını gizlemek için eskisi kadar çabalamıyor. Zor zamanlar herkesi olduğu gibi ortaya çıkarıyor. Ya da eskiden insanlar daha iyi değildi belki. Sadece kırmaktan, kırılmaktan, ayıplanmaktan ya da yalnız kalmaktan daha çok çekiniyorlardı. Şimdi ise çoğu gerçek yüzünü göstermek konusunda daha cesur. Bence değişen insanlık değil, değişen insanların birbirine karşı taşıdığı özen. Özen azalınca gerçek yüzler daha görünür oldu. Sevgilerimle. Değil mi? Bunu da yaşıyoruz ya. Abi, İçten içe hep şey diyoruz mesela, ne bileyim, ya Allah'ın selamı da esirgenmemesi gerekiyor diyoruz ama ne bileyim, apartmanda birbirimize bir selam vermiyoruz. Vermeyeni de yadırgamıyoruz. Yok kafası dalgındır, yok şöyledir, yok böyledir. İşte derdi vardır, sıkıntısı vardır vesaire gibi türlü türlü bahanelerle, yani insanların artık negatif yönde değiştiğini kabul etmemek adına kendi kendimizi avutuyoruz. Baba kimse kusura bakmasın. Kimsenin kafası Allah'ın selamını Allah'ın kulundan esirgeyecek kadar yoğun olamaz. Kimsenin derdi Allah'ın selamını Allah'ın kulundan esirgeyecek kadar büyük olamaz. Belki o verdiğin selam seni o dertten kurtaracak, değil mi? Allah her şeyi görüyor diyoruz. Sevabın nereden geleceği, güzelliğin nereden geleceği belli olmaz diyoruz, değil mi? Ama selamı esirgeyen adamı eskiden olduğu gibi yadırgamıyoruz. Hatta zaman zaman şu noktaya bile geldiğimiz oluyor. Yani düğün değil, bayram değil, enişten beni niye öptü olayı vardır ya. Lan bu beni tanımaz etmez. Ne diye selam verdi ki diye. Bir tuhaf olabiliyoruz. Ya tabii bunun için birçok haklı sebebimiz de var günümüzde. Her selam da öyle sonu hayra çıkmıyor. Ama herkes de aynı değil baba ya. Yani bunu unutmamak lazım. Bir de ne bileyim, eskiden büyükler mesela iyi veya kötü bakmadan tanımadığımız her türlü insana karşı bize uyarırdı. Şimdi büyüklere bakıyorsun, İstisnaları bu konunun dışında tutarak söylüyorum yine. Gidip birini bir konuda uyarıyorsun baba, diyor ki ya bana bir zararı yok ki, herkesin kendi hayatı. Baba önceden de herkesin kendi hayatıydı ama sen beni bir şeker alırken iki kere düşünmem konusunda uyarıyordun. Ve bu o zaman fark etmedik belki ama bu aslında güzel bir şeydi. Senin bana verdiğin değeri gösterirdi. Bana zarar gelmesinden korktuğunu gösterirdi. Bir şeylerden çekindiğini gösterirdi. Bir şeylerden çekinilmesi gerektiğini bana aşılamanı gösterirdi. Ben yine bildiğimi yapardım belki.
Hani sen öyle dedin diye o şekeri almamazlık etmezdim ama... Ne bileyim, başıma da olumsuz bir şey geldiğinde ya tüh gördün mü? İşte X bana söylemişti, dinlemedim derdim. E şimdi o yok. Herkesin kendi hayatı olayı var. Çok garip değil mi? Herkesin kendi hayatı, herkesin kendi doğrusu, ona göre doğru, sana göre yanlış, sana göre yanlış, ona göre doğru falan. Tuhaf. Efendim, güzel bir çalışma daha gelsin. Bu saatin son çalışması olacak. Beşir Bayraktar bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar Melih Bey. İyi akşamları, yayınlar derim. Yine 10 numara 5 yıldız bir program. Harikasınız demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Semih Koyuncu da şu anda bizlere kulak veriyor. Keyifli bir ortamda, bir de gecenin karanlığında seni dinliyorum kardeşim. Yine toplumsal mesajlara devam, iyi programlar demiş. Abi bizim işin özü bu. Yani konuşamadıklarımızı, konuşulması gerekenleri yayın kuralları çerçevesinde burada konuşmak. Yani kimseyi yargılamak değil maksadım. Bunu her zaman söylüyorum. Soruları ben, programa içerik çıksın, bir şeyleri beraber yorumlayalım. Bir şeylerin üzerine beraber konuşmuş olalım. Belki programın sonunda birkaç soru işaretiyle buradan ayrılıp kendimizi bir şeyleri sorgularken buluruz da işte bir yanlışımızla yüzleşip doğruyu buluruz diye. Yani başka bir maksadımız yok. Yani gelip kimsenin bana ya haklısın kardeşim, haklısın arkadaş demesine de gerek yok. Öyle bir beklentim de yok. Ama işte yani bileyim, bir ortamda, bir toplumda, ya radyoda bir adam vardı, İşte şöyle şöyle konuştu, o an bende bir ışık yandı demesi, ya da ne bileyim işte radyoda bir adam vardı, şöyle şöyle konuştu, acaba haklı olabilir mi ya? Haklı olduğu yerler var mıdır? Varsa neresidir, yoksa neresidir diyebilmesi, bu düşünceye kapılması beni mutlu eder. Ben biraz overthink seven bir insanım. Dolayısıyla hani dinleyen de biraz overthink yapsın istiyorum. O yüzden yani bütün sorular, bütün cevaplar, bütün konuştuklarım, yoksa herhangi birini yargılamak vesaire değil. Kimse zaten dışarıdan gördüğünle yargılanabilecek bir varlık değil insanoğlu. Zaman zaman bu yanılgıya düşüyoruz. İşte dışarıdan birilerini yargılayabiliyoruz. Ya da ne bileyim, ben mesela programın dışında bambaşka biriyim. Yakın arkadaşlarıma karşı program içerisinde bambaşka biriyim. Ya da ne bileyim, koparan şovu yaparken bambaşka biriyim, burada bambaşka biriyim. Ama koparan şovu yaparken bunu yapacağımı söylediğimde, yapabildiğimi söylediğimde hemen bir ön yargı oluşuyor. Ya da koparan şovu dinlerken zaman zaman birilerinde ön yargı oluşuyor. Zannediyorlar ki işte benim şivem var, koparan şovda olduğu gibi, işte nasıl radyo programcısı olduğun falan. Benim amacım burada bu yargıları kırmak aslında. Ön yargıları kırmak. Yani ben burada konuşurken, bunları konuşurken doğru bildiklerimi, işte toplumda bir birey olarak yanlış gördüklerimi dile getirirken bana ne kadar kişinin tahammül edebildiğiyle ilgileniyorum ben aslında. Yani yoksa program haricinde hepimiz burada bahsettiğim şeyleri yaşayan varlıklarız. Sadece şunun peşindeyim ben.
Doğru mu yapıyoruz, yanlış yapıyorsak, yaptığımız yanlışların ne kadar farkındayız, ne kadar arkasındayız, bunu öğrenmeye çalışıyorum. Gözlemliyorum. Bu soruları da bu yüzden soruyorum. Sevgili Batu abim, selam, iyi yayınlar. Annem ve kız arkadaşımla birlikte seni dinlemekteyiz. Bence insanlık değişmedi. İnsanlar bir şeylerin, isteklerinin, arzularının vesaire onları yönetmesine müsaade eder hale geldi. Hal böyle olunca bambaşka bir kişiliğe büründüler. Bazılarının da hep sakladıkları kişilikleri ortaya çıktı demiş. Değil mi ya? Bu da olabilir aslında. Yani ne bileyim, bize geçmişte mesela telefonla oynama dendiğinde bir insanın içinde şey de olabilir. Yani ben oynamadım, bir şey kaybetmedim, sen de oynama, bir şey kaybetmezsin gibi. Ama şimdi durum öyle değil ya. Gündem vesaire, her şey onun içinde. Dedikodu malzemesi de buna dair. Hani ben bu telefondan uzak kalırsam işte Ayşe'nin ne yaptığını görmem, Ayfer'in ne yaptığını görmem. Eskiden bu tür durumlar daha bir analogdu ya, bir komşuluk ilişkisi vardı mesela. Ne bileyim, o dedikodu ihtiyacını bir şeyleri duvardan duvara vurma ihtiyacını, eleştiri ihtiyacını, bugün linç dediğimiz o eleştiri ihtiyacını işte o komşuluk ilişkilerinde o günlerde kısır tabağını kaşıklarken gidiriyordum baba. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Her şey sosyal medyada. Ay şuna bir yorum yapayım olayı var. Ve hani eskiden olduğu gibi, eskiden bizim işte annelerimizin bizi uyarmasındaki sebep neydi? Aman işte Ayşe'nin evine gideceğiz, Ayşe'ye ayıp olmasın, Ayşe bizi hor görmesindi. Şimdi de özellikle akrabalar konusunda şey oluyor. Ne bileyim, WhatsApp'a bir durum atıldığında, yani acaba ben bunu gördüm, şimdi beğenmezsem yargılanır mıyım? Ya da bir şey söylemezsem yargılanır mıyım oluyor? Düşünüyorsun ve yargılanıyorsun da. Çok enteresan bir şekilde. Hani illaki bir yerde karşılaştığınızda, ya geçen durum atmıştım, sen bana niye kalp atmadın? Oluyor. Bu hep oluyordu. Ama dediğim gibi, geçmişte analogtu, şimdi dijital. Güzel bir cevaptı. Teşekkür ediyorum kendisine. Mehmet Özcan bizlerle birlikte olacak. Uykular haram diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından sorunun bendeki cevabıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sorunun bizdeki cevabıyla buralardayız dedik. Sorunun bizdeki cevabına gelecek olursak, ben insanların her konuda daha da rahatladığını düşünen taraftayım. İpin ucu da burada kaçıyor. Konfor alanı dediğimiz şeye müdahale edilmesine korkar hale geldik abi, gariptir yani. Ama yerinde ve dozunda müdahaleler her zaman hayat kurtarır. Ben bunu bilir bunu söylerim. Umarım yeterli cevap olmuştur. Güzel bir çalışmayla daha devam edelim. Seni dilediğim doğru diyelim. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım, Ela için gelsin. Bu güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Programın son yarım saatinin içerisine girmiş bulunmaktayız. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sevgili Ahmet amcamız bizlere ulaşmış. Selam evlat, iyi yayınlar. Seninleyiz, sendeyiz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin sevgili Ahmet amcamız. Sorunun cevabına gelecek olursak, ben insanlığın değiştiğinden yanayım. Kötülük bu kadar göz önünde değildi.

Maalesef öyle bir durum var. Efendim Orhan Ölmez bizlerle birlikte olacak. Adam ve kadın diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bien FM.
1: Gittin ya, çok özledim. Artık seni

Evet, sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Sensiz geçen yıllara kırgınım. Sana gelmeyen yollara kırgınım. Gücendim kendime. Sırf seni sevdim diye. Gücendim kendime. Dedim ki özlemek niye? Cevabını bulamadığım sorular aldı aklımı başımdan. Dönüp ardıma baktığımda sen gitmiştin çoktan. Bir hatıralar kaldı aklımda. Dört duvar sen olmuştun sanki. Evime, odama sığamaz oldum. Bakamaz oldum aynalara. Gülmüyordu gözlerim. Sol yanımda durdurak bilmeyen bir acı vardı. Özlem miydi? Kızgınlık mı? Bilemedim. Anladım zaman geçince. Anladım sevgilim. Anladım ki sen haklıydın. Ben sana kızmayı asla beceremedim. Ben sana kızmayı asla beceremedim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Duman bizlerle birlikte olacak. Bu güzel çalışmayı aynı zamanda onlarla birlikte sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya da armağan etmek istiyorum. Duman kulaklarımızda olacak. Senden daha güzel diyelim. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: 23.53 Türkiye'de bulunan saat sevgili Melih. Güzel bir cuma akşamına herkesle birlikte merhaba diyeceğiz. Öncelikle seninle birlikte ve herkese hayırlı cumalar diliyorum. Senin aracılığıyla konuşamamış olabilirim. Tamam, fark ettim. Cuma akşamı sevgili Melih'in programında arabesk akşamı oluyor genelde. Programı da kaçırmamanız dileğiyle. Sıradaki ya da kapanış eserimizi bizlere, bizi seven dostlara, radyo programcısı meslektaşlarıma armağan edersen senin adına mutlu olurum. Öncelikle sana ve dinleyen herkese armağandır. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Gene bu akşamda bizlerin yüzünü bir yandan da güldürdüğün için sağ olasın, var olasın değerli kardeşim.
1: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ardından sevgili meslektaşım, büyüğüm Semih'in, Semih dedemin sesli mesajına kulak vermiş bulunmaktayız. Söylemiş olduğu güzel sözler için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah kısa sürede kendisini uzun soluklu bir şekilde yeniden mikrofon başında görmeyi umut ediyorum. Biz de evrene bir mesaj bırakmış olalım. Efendim, günün son çalışması bana, sevgili Semih dedeme ve tüm meslektaşlarıma armağanım olsun. Hem radyomuzdaki hem de şahsen tanıdığım tüm meslektaşlarım için Engin Katı bizlerle birlikte olacak. Muamma gelsin ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında, haftanın son programıyla programın birinci saati slow, ikinci saati sevgili Semih'in de belirtmiş olduğu gibi arabesk ve fantezi müzik formatıyla görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Her zaman.
1: Her zaman en iyi. En duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yılmıyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun,

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi değil.